0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, birazcık da hani kendimizi şöyle azıcık zorlayarak bambaşka bir dünyanın kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, hep genç kalacak olanlar, doğru yerdesiniz. Ara ara kariyer yönetimiyle, ara ara kişisel gelişimle ve psikolojiyle alakalı bölümler yapıyoruz. Bugün bambaşka bir bölümümüz var. Nedir bugünkü konumuz Gamzeciğim?
1: Güzellik.
0: Güzellik mi?
1: Evet.
0: Ha. Şimdi güzellik deyince hep böyle sadece bu kadınlar için önemli, erkekler için aman ne önemi var gibi algılanmasın.
1: Hı hı.
0: Bugün çağlar boyunca güzellik değerinin, anlayışının değişmesine değineceğiz.
1: Hı hı.
0: Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi vardır kesin. Alalım biz Gamze hoşumuzun girişini.
1: Evet. Hayatımızda gördüğünüz en güzel şey ne? Kendinize sorun.
0: Pembe yunus balığı.
1: Deniz, doğa, güneş. Tam olarak neye güzel diyorsunuz? Bugün güzellik hakkında konuşacağız. Güzellik anlayışı dönemden döneme veya kültürden kültüre değişen bir şey mi? Yoksa böyle sabit güzellik değerinden bahsedebilir miyiz? Bunun üzerine konuşacağız. Örneklerimizin çoğunluğunu kadınlar üzerinden vereceğiz. Çünkü genelde güzel denince aklımıza doğa ve kadınlar geliyor.
0: Kusura bakmayın beyler.
1: Ama tabii ki tüm örnekler başka şeylere de uyarlanabilir. Pozitif ayrımcılık dahil, genel anlamda ayrımcılığa da karşıyız tabii ki.
0: Evet, bunu belirtelim. Gerçekten normalde şimdi kadınlara örnek veriyoruz, erkekleri de verebilirdik. Yani kadınlar üzerinden örnek vermek bu konuya daha çok uyduğu için böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa değerli beyefendiler de dinliyorlar, onu da biliyoruz. Böyle bir şey yok. Yani erkekler de gayet güzel olabiliyorlar. Ama yani bu bir kadın programı değil. Onu da öncelikle belirtelim.
1: Hı hı.
0: Tabii Gamze'nin şimdi güzel güzel soruları vardır ama ben önce Gamze'ye sormak istiyorum. Sen neye güzel diyorsun?
1: Yani sanırım bana iyi hissettiren bir şeye güzel diyorum.
0: Evet. Sen doğrudan zaten psikolojiyle olan bağlantısını kuruyorsun
1: evet.
0: Normalde.
1: Hı hı.
0: Peki bir şeyin bir zaman güzel gelip sonra güzel gelmediği oluyor mu?
1: Ya mesela denizin ya da bir gün batımının güzelliği hiçbir zaman bende değişmiyor.
0: Evet.
1: Hep güzel geliyor.
0: Peki şöyle bir şey oldu mu? Hiçbir çok güzel diye aldığın elbiseyi sonradan beğenmediğin?
1: Evet, yani artık belki böyle bir modası geçmiş dediğim bir şey olmuştur. Ama genelde dikkat etmeye ve böyle hani her zaman ben bunu giyerim dediğim bir şey almaya mesela dikkat ediyorum.
0: Hmm. Tamam, şimdi bunları sonradan geri döneceğiz
1: evet.
0: Bu cevaplarına. Alalım bakalım senin sorularını.
1: Evet. Hayatında gördüğün en güzel şey nedir?
0: Pembe yunus balığı. ben pembe yunus balığıyla bir derdim var. Ya evet. Genelde ben doğada hayvanlara böyle nasıl...
1: Evet.
0: Onların o yaratılışlarına
1: evet.
0: Hayran oluyorum. Şimdi geçenlerde de kanibara diye bir hayvancağız bulduk. Kanguru gibi ama kedi kadar... Ve böyle yüzü oyuncak ayı gibi ve gülüyor. Şimdi ben buna güzel demeyeyim ne diyeyim, çok güzel. Gördüm böyle açtım çok güzelsin. Ya da sokakta kedi görüyorum o kadar güzeller ki çok güzeller. Yani bende genel olarak bu doğayla alakalı oluyor. Akvaryuma gittik vatoz balığı o kadar güzel ki çok güzeller o balıklar ya. Yani üzerlerine böyle desen işlenmiş gibi güzeller yani.
1: Kesinlikle.
0: Ve yani vatoz balığı desenli değil tabii ki de. Onun da o yüzüşü, o şekli yani çok güzel. Ne diyeyim, demek ki ben doğaya güzel diyormuşum. Tamam, ben biraz Kantçıyım galiba bu konuda. Evet, neyse bunlara da değineceğiz.
1: Evet, güzellik kavramının temel kriterleri var mıdır?
0: Temel kriterleri çağlar boyunca hep bulunmaya çalışılmış. İdeal kadının heykeli yapılmaya çalışılmış. İdeal ölçüler bulunmaya çalışılmış. Sen daha iyi bilirsin. Neydi o Da Vinci ne yapıyordu? Altın oran.
1: Altın oran.
0: Altın evet. Oran diye bir şey buluyor. Hani vardır ya hep böyle bir çember içinde bir...
1: Vitruvian adamı.
0: Ha. Ne adamı?
1: Vitruvian adamı.
0: Vitruvian adamı varmış. Evet. Bu hani altın oranda dedikleri nedir mesela? Baş gövdenin kaçta kaçıydı?
1: Yani 8 oranında temel bir şey olarak öyle. Ama tabii herkes de aynı orana uymuyor.
0: Böyle Gamze anatomi anlatırken öyle acayip şeyler anlatıyor ki işte omuz bir baş kadar, öbür omuz bir baş kadar. Hani 3 birim ortada kafa var, yanlarda birer kafa boyunda omuz boşluğu. gibi bir şey öyle miydi?
1: Hı hı, evet, iki kafa genişliğinde.
0: Ve bütün bunları bunlara göre yaptığınızda ya da yüze göre de var değil mi? Yüzün de böyle altın oran çizgileri var.
1: Evet.
0: Mesela bakıyorlar programlara, bunları tarıyorlar vesaire. İşte Hollywood'a göre en iyi yüz falan seçiliyor. Şu kişinin yüzleri, çünkü onları nasıl tarıyorlar? Kaşından gözüne mesafesi, gözünden burnuna o çapraz giden mesafesi, burunla dudak arasındaki mesafe, işte kulakla bilmem ne. Hani yüzün genel oranına bakıyorlar ve o kişiye güzel diyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama mesela dünyada enteresan olan en güzel gözlü kişinin gözünü, en güzel burunlu kişinin burnunu, en güzel dudaklı kişinin dudağını alıp birleştirdikleri zaman çok çirkin bir şey çıkıyor ortaya. Hiçbir şeye benzemiyor. Beklersiniz ki hani çok gerçekten güzel bir karışım olsun. Hı-hı. Ama öyle bir şey olmuyor. Altın oran, evet, insanların gözüne güzel görünüyor ama tek güzel dediğimiz şey altın oran değil. İşin ilginç tarafı, altın oran da o dönemin altın oranı. Belki şimdi yapsalar tam böyle olmayacak. Altın oran, bilmiyorum. Normalde çünkü fotoğrafta falan da bazı çerçeve, yani o kareleri seçerken siz işte 1/3 gibi bazı oranlar var ve bu oranları normalde yağlı boya tablolarında baktıkları zaman aynısı çıkmıyor. O zaman

0: Çünkü bilinçaltının insanda masumiyeti ifade ediyormuş. Ne kadar ilginç bir şey. Hani kesinlikle. Her şey aslında onunla neyi bağdaştırdığımızla alakalı. Gerçekten öyle. Başka sorularımız araya mı girelim?
1: Ya bir girelim istersen. Çok sonra bölünmesin. Lütfen siz de yorumlarınızı bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün güzellikten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Altın oran diye bir şey var mıdır? Güzellik anlayışına şöyle bir bakacağız. Hı-hı. Ve sonra buradan tabii ki de gelmeye çalıştığımız bir nokta var. En sonunda da bunu söyleyeceğiz. Hı-hı. Efendim. Evet, alalım sonraki soruları.
1: Sen kendini en çok ne zaman güzel hissediyorsun?
0: Kendimi en çok kendim olduğunda güzel hissediyorum. Yani normalde böyle hayal ettiğim zaman herkes bir gözünü kapayıp böyle kendinin en iyi halini hayal edebilir mi? Bir gözlerinizi kapayın. Sizce en güzel haliniz nasıl? Mesela benimki hiç, yani saçlarım açık. Sadece normal halim. Üstümde de çok hafif böyle uçuş uçuş beyaz bir elbise var.

0: var. Yüzümde de makyaj yok hiç. Öyle boldu üstümdeki elbise. Öyle bir rüzgarın karşısında durduğumu hissediyorum. Hani güzellik deyince kendimle alakalı benim aklıma böyle bir şey geliyor. Ve belki başkaları daha aynaya baktığınızı düşünün. Gözleriniz kapalı. Aynada kendinizi görüyorsunuz. Nasıl daha güzel bir siz görüyorsunuz? Klasik olarak herkes diyecektir. Burnum daha küçük, gözlerim mavi, bilmem ne falan. Hani ama bazen öyle olmuyor. Sadece gözlerimizi kapayıp bir izleyin kendinizi. Daha nasıl bir haliniz var? Böyle bazen geleceğimiz nokta da zaten o neticede. Popüler kültürün bize dayattığı güzel, bizim için güzel olmayabiliyor. Bir ara bir okulda herkesin, bütün kızların saç rengi aynıydı. Dahası normalde teni koyu olsun, açık olsun, fondötenleri de aynıydı. Herkes turuncu bir şekilde
1: öyle
0: dolaşıyordu.
1: Öyle bir moda vardı değil mi?
0: Evet. Yani gerçekten herkese yakışıyor muydu? Tartışılır. Ve bugün o yüzden bu güzellik anlayışının çağlar boyunca değişmesinden bahsedeceğiz. Ama ondan önce başka sorularımız var mıydı?
1: Evet, aynen tam ona denk geldik işte.
0: Söyle bakalım neymiş?
1: Evet, çağlar boyunca güzellik anlayışı değişmiş midir?
0: Değişmiştir. Değişmiştir. Evet. Değişmez mi? Neden? Çünkü güzel dediğiniz şey, hani Gamze demin dedi ya, çünkü işte şöyle şöyle. Güzel dediğimiz şey aslında kendimizde neyi çağrıştırdığıyla alakalı. O yüzden o toplumun güce ihtiyacı varsa güçlü şeyler daha güzel. Ya da o toplumun ne yapmaya çalıştığıyla alakalı olarak güzellik anlayışı değişiyor. Bir sen şöyle özetleyebilir misin?
1: Evet. Dönemlere?
0: Dönemlere göre. Mesela 20'lerde, 30'larda neye güzel diyorduk?
1: Evet. Antik Yunan döneminde
0: daha öncesi vardı.
1: Kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ederken Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyormuş.
0: Bir yerde çünkü kadın daha naif. Ve normalde Yunan mitolojisine bakarsanız kadın olan bir savaş tanrıçası var. O yüzden de daha atletik olması daha mantıklı geliyor onlara. Ama Roma'da kadın başka bir şey artık. O yüzden de güzellik anlayışı da inançlara göre ve yönetimlere göre ve ihtiyaçlara göre aslında değişiyor. Bir sonrakinde.
1: Bir sonraki orta çağda kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen örtülmeli. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı.
0: Bu bir dakika. Pardon. Özür dilerim, kestim. Şeye bakarsak eğer orta çağa, orta çağda da şöyle bir şey var. Kadında aslında hüner önemli. Yani el işi yapabilmek, bir şey yapabilmek. Şimdi bu kumaşlar falan meselesinde de şöyle bir şey varmış mesela. Bir kadının eteği ne kadar uzunsa o kadar onun evlenmesi kolay oluyor. Ama neden? Hani sadece giyinmekle alakalı bir şey değil. Çünkü ipleri kendileri eğiriyorlar ve kumaşları kendileri dokuyorlar. Ne kadar çok kumaşlı bir eteğiniz varsa büyük, o kadar aslında hünerlisiniz. O kumaşı, o ipli yapabiliyorsunuz. Ya çok zengin olmanız lazım ya da çok hünerli olmanız lazım. O yüzden o kadar böyle büyük büyük etekler, uzun uçuş uçuş ve fazla fazla kumaşlar o yüzden gösterişli olarak kabul ediliyor. Rönesans'ta ne demiştin?
1: Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü kabul ediliyormuş.
0: Şey de çok enteresan, bu hep örnek verdiğim filmde bir ıssız bir adaya düşmüş bir kızla bir erkek var. Onlar medeniyetten uzak büyüyorlar orada, çocukken oraya düşüyorlar. Daha sonrasında o adaya bir İngiliz zannedersem gemisi geliyor. Ve hani tabii ki modern insanlar geliyor. Ve modern olan kadın geldiğinde bu kıza gidiyor. Tabii ki yani bu güneşli bir ada, güneş var. Kızın teni yanmış. Yani bronz bir teni var. Kadın gidiyor, diyor ki bu ne, ne hale gelmiş, işte tenin böyle olmuş, hop. Kızın suratına bir şeyler sürüp kızın rengini açmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o dönem için rengin açık olması çok önemli.
1: Evet.
0: Yani yanık olmamanız lazım. Şimdi bize bakın.
1: Bakımsız olarak düşünülüyor.
0: Ama şimdi bize bakın, bronzlaşmak için yatıyoruz.
1: Saatlerce, akşama kadar sanırım.
0: Yani ne kadar değişiyor işte.
1: Evet.
0: Çünkü kesinlikle. Orada kadının narin kalmış olması ve yıpranmamış olması gerekiyor. Ama güneş yanığı bir yıpranma belirtisi. O yüzden normalde daha sağlıklı görünen şeyin, çünkü bakıyorlar ki çalışanlar kararmış. Yani çalışanlar daha güneş altında esmerleşiyor. Dolayısıyla hiç çalışmamış, dolayısıyla yorulmamış, yıpranmamış, taze olan imajı uyandırmak için açık tenli olmanız gerekiyor. Yani daha doğrusu güneş yanığı almamış olmanız gerekiyor. Bunun ırkçılıkla olan bağlantısı bambaşka bir şey. Burada zaten normalde hali hazırda beyaz tenlilerden bahsediyoruz. Daha sonra ne oluyor?
1: Sonra 19. yüzyılda Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın, ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, yüksek alınlı, yüksek yanak kemikleri olan kadınlar. Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Şimdi ne oldu? Birden dolgun olmamaları gerekti. Bu dönemde hatta öyle bir şey çıkıyor ki, bu Titanic filmini falan seyrettiyseniz görmüşsünüzdür, böyle korseler takıyorlar, insanları sıkıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bayağı canlarını acıtacak şekilde o beller artık böyle 40'lı santimlere geliyor. Hani normalde bel ölçüsünün güya 60 santim olması gerektiği söyleniyor ya,
1: evet,
0: ki bu da bir yanlış bir algı bu da. Herkesin vücut yapısına göre belinin olması gereken bir oran var. Herkesin aynı santimde olamaz. Yani uzun olalım, kısa olalım, ince olalım, kalın olalım, hepimizin beli nasıl aynı olsun? O yüzden nasıl söyleyeyim? Böyle bellerini sıkıyorlar o korselerle. Artık böyle incecik yani. O zaten o elbiselerle, o korselerle kadınlar oturamıyor bile.
1: Evet,
0: doğru düzgün.
1: Kesinlikle.
0: Ve böyle narin olunması gerekiyor. Bu şey çok
1: duruşları,
0: enteresan. Duruşları, alınlarının geniş olması daha böyle zeki, sofistike gösteren bir şeymiş. Boyunlarının uzun olması gerekiyor. Daha zarafet anlayışı değişiyor birden. Kısa bir araya gidelim. Ondan sonra
1: evet,
0: diğer dönemlerle
1: devam
0: edeceğiz. Sonra da asıl gelmek istediğimiz konuya geleceğiz kısacası.
1: Evet. Bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından ve genel olarak güzellik anlayışından bahsediyoruz. Gamze, şöyle bir özetleyebilir misin? Antik Yunan'dan itibaren şu anda geldiğimiz noktaya kadar.
1: Evet. Antik Yunan'da kadınların ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmaları tercih ediliyordu. Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici bulunuyordu. Orta Çağ'da kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen de örtülmesi gerekiyordu. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü ve dolgun göğüslü olarak kabul ediliyordu. Ve 19. yüzyılda da Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın, ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, ilginç şekilde yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların da sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Tabii bunlardan bahsederken dedi ki bunların sebepleri var. Bazen işte çünkü kumaş eğirmesi lazım ki yetenekli olduğunu göstersin. O yüzden eteklerin uzun olması, kapalı olması gerekiyor. Bazen dedik hani daha taze görünmesi için, çalışmıyor görünmesi için beyaz, çok beyaz olması, hani güneşte yanmamış olması gerekiyor. Ve sadece narin olması gerekiyor. Evet. Ve geldik yine 19. yüzyılın biraz daha ilerisine.
1: 20. yüzyıl.
0: Sonra neler olmuş?
1: 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu.
0: Neye göre değiştiği burada çok ilginç.
1: Evet.
0: Teyzem bana mesela çok zayıfladığım zaman der ki, bu ne? Böyle suratın kaşık kadar kalmış. İşte çok zayıflamışsın. Kemiklerin sayılıyor. Bu ne biçim şey? Hani beğenmiyor. Çok çirkin olmuşsun diyor bana. Çünkü onların güzellik anlayışında daha böyle sağlıklı görünmeyi, daha şişman, hani biraz daha etli butlu diyeyim, olmakla bağdaştırıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Birinin sağlıklı olması için, şimdi biz karşımızdaki partnerimizi seçerken bilinçsiz bir şekilde, yani bilinçaltından soyumuzun nasıl devam edeceğini seçiyoruz aslında. O yüzden bunu hem feromonlar yoluyla yapıyoruz, hem de yani kendimize genetik olarak en uzak olanı seçmeye çalışırız. Bu eğilimdeyiz ki çocuklarımız daha hani o çeşitlilikten dolayı daha iyi olsun, daha sağlıklı olsun. Bir de aynı zamanda baktığımız kişide otomatik olarak aradığımız özellikler var soyumuzu sürdürmek için. Bazı durumlarda daha yapılı kadınlar, çok zayıf olmayan kadınlar daha güzel kabul ediliyormuş. Çünkü zayıf olanların dayanıksız olduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemlerde bazı hastalıklar çıkmış, o hastalıklar insanları zayıflatmış. Dolayısıyla çok zayıf insan gördüğümüzde biz şimdi onlara fit diyoruz ama onlar çok zayıf insan gördüğünde bu ne böyle veremli gibi diyor.
1: Evet, hastalıkla bağlaştırılmış.
0: Evet, yani bizim daha kendi önceki jenerasyonlarımızla, nesillerimizle bile aramızda güzellik anlayışı farkı var. Bu kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Öte yandan aynı şekilde gerekliliğe göre de değişiyor. Şimdi birazdan kültürlere değindiğimizde bundan bahsedeceğiz.
1: Bir sonraki 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale gelmiş. 1990'larda ve 2000'lerde sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıktı.
0: Evet. Şimdi size bütün bunun altındaki ana sebeplerden birkaçını anlatayım. Bir, dediğim gibi sağlıklı insan arıyoruz. Çünkü soyumuzun sağlıklı sürmesini istiyoruz. Dolayısıyla da normalde toplumu yöneten kesim çok kısa bir süreye kadar hep erkekler olduğu için erkekler kadınların güzel olup olmadığına karar veriyor. Dolayısıyla eğer iş yapması gerekiyorsa güçlü, daha yapılı olmasını istiyorlar. Savaşmasını istiyorsa atletik olmasını istiyorlar. Ya da eğer sadece evde narince durmasını istiyorsa narin olmasını istiyorlar. Erkekler kendileri daha güçlü olduklarını göstermek istiyorlarsa kadının çok narin, kolay bastırılabilir olmasını istiyorlar. Yok kadının da bir şeylere ortak olmasını istiyorlarsa kadınların daha hani güçlü görünmesini istiyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu şekilde güzellik anlayışı sürekli olarak değişiyor. Ne kadar enteresan değil mi? İşin altında aslında sağlık anlayışımız yatıyor birazcık. Bazen zayıf olmak sağlıklı, verem hastalığı çok yaygın olduğu zaman da zayıf olmak, aa bu ne verem mi gibi mi olarak algılanıyor. Hı-hı. Bazen şişman olmak iyi, bazen kötü. Evet. Ama sonuçta çağlar boyunca bu değişiyor. Bir sonraki sorumuza geçelim bakalım.
1: Tabii bir de günümüzdeki şu anda anlayış olarak bakarsak, aha, kendine olana, farklı olana güzel diyoruz şimdi artık.
0: Evet. Şimdi geldik 2000'lerin başında, hı-hı, spor yapan, bu sefer ne sağlıklı? Çünkü spor yapan sağlıklı. Evet. Artık bunu hani erkekler belirlemiyor ama sonuçta şu anlaşıldı ki spor yaptığımız zaman tabii ki de metabolizmamız daha iyi çalışıyor ve bağışıklık sistemimiz daha güçlü oluyor. Bilimsel olarak da anladık ki sporun yararı var. Hı hı. Ne oldu bu sefer? Güzel olan şey sağlıklı olmaya başladı. Evet. İlk başta 90'ların başında çok zayıflık güzel görünüyordu, hı hı, yine ama artık kemik halinde, yani işte sıfır beden falan deniyordu. Ne oldu? İnsanlar artık anoreksiya vesaire hastalığına, bulimia olmaya başladılar. Ve bunun toplum için sağlıklı olmadığı anlaşılınca hayırdan da herkesin bedeninin normal bir dengesi var.
1: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden artık böyle olunmayacak, zayıf olmak değil. Orada spor anlayışı da şöyleydi. Hmm. Kadınlar fazla kas yapmasın. İşte kadınlar mümkün olduğu kadar iyice narin, böyle uzun ince, en uzun en ince olsun. Ondan sonra bir noktada bunun sağlıklı olmadığı anlaşılınca spor yapılsın oldu. Ve şimdi, yani daha doğrusu 2000'lerde, 2010'da böyle daha hafiften kasları belli. Oynanan oyunlarda, video oyunlarında vesaire de hani savaşçı bir kadın güçlü görünüyor. Güzel kadın anlayışı bu şekilde oldu.
1: Evet.
0: Sonra da bu sefer herkes aynı kaslı, herkes aynı makyaj, aynı surat. Şimdi artık bireyselliğin ne kadar önemli olduğunu anladıkça, hı-hı, farklı olan güzel olmaya başladı. Çünkü neden? Tıp estetik cerrahi açısından çok gelişti. Her açıdan gelişti de, hı hı, estetik cerrahi çok kolay kullanılmaya başlandı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eskiden aa bu güzel elmacık kemiği denen şey artık zaten ameliyatla yapılabiliyor.
1: Hı hı.
0: Böyle uygulamalar olduğu için artık bu sefer sürekli herkese aynı şeyler uygulandığı için insanlarda bu ne herkesin yüzü aynı izlenimi uyanmaya başladı.
1: Hı hı.
0: O yüzden de günümüzde ne oldu? Farklı olan, kendi olan, özgün olan değerli hale geldi. Eskiden bütün burunları hani tıraşlayıp aynı burun haline getiriyorlardı. Şimdi diyorlar ki burnunu bozma, bir karakteristiği var.
1: Evet.
0: Artık kendimiz olmak önemli.
1: Kesinlikle.
0: Kısa bir ara verelim mi?
1: Ondan sonrasında tekrardan dönelim. Bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Baskı bir dünya 369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından bahsetmeye çalıştık.
1: Evet.
0: Şimdi isterseniz önce bir Gamze hepsini şöyle bir özetlesin. Ve unutmayın ki şunu demiştik. Sağlık anlayışına göre erkeklerin belirlediği şekilde ya da şartların belirlediği şekilde güzellik anlayışı sürekli değişmiş. Bakalım nasıl değişmiş?
1: Evet, antik Yunan'da kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ediyorlarmış. Roma İmparatorluğu'nda ise kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyor. Orta Çağ'da dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli. Rönesans döneminde de ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde de güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüz olarak kabul ediliyordu. 19. yüzyılda Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünmeleri çekici bulunmuyor. 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu. 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale geliyor. Sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıkıyor. Günümüzde de bireysel, kendi olan, farklı olana güzel deniyor.
0: Evet, geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel. Çünkü artık her neye güzel denirse o şekle birdenbire kozmetikle ya da estetikle bürünülebiliyor. O yüzden artık önemli olan şey biziz.
1: Evet.
0: Önemli olan şey kendimiz olmak.
1: Olmamız.
0: Bu bölümü, bu programı yapmamızın temel sebebi de bu.
1: Evet.
0: Bunun üzerine daha çok konuşacağız. Ama gelelim
1: sorulara. Erkeklerde bu kavram nasıl işliyor?
0: Erkeklerde de bu kavram işliyor. Şimdi böyle bu kadar belki ayrıntılı veremeyiz ama genel olarak erkeklerde de yine bu sefer kadınların erkek anlayışı değişiyor. Bazı zamanlarda şişman erkek iyi kabul ediliyor. Neden? Çünkü onun zengin olduğunu gösteriyor, yemek bulabilmiş. Bazı durumlarda kaslı olması daha iyi. Afrika'da bazı durumlarda daha ince, çünkü atletik olması lazım, hani ne bileyim hayvanların peşinden koşacak vesaire, avcı. O yüzden onlarda da mesela çok böyle hantal olmaması gerekiyor. Kas anlayışı bile farklı. Erkeklerde de genelde güçlü mü, sağlıklı mı ve beni ne bileyim doyurabilecek mi gibi bir herhalde kaygısı var kadınların. Buna göre seçiyorlar. Bunun haricinde de daha günümüze yaklaştıkça da aslında ilk başta deniyor ki erkek dediğin işte bakım yapmaz, erkek dediğin şunu yapmaz, bunu yapmaz falan gibi şeyler oluyor. Sonra bakıyorlar ki ya neden erkek öyle bir şey yapmasın? Ve bu sefer erkekler de artık daha bakımlı hale geliyor. Benim babamdan şu anki erkeklere kadar bayağı bambaşka bir öz bakım anlayışı var. Yani daha önceki nesil bakımsız da anlamında demiyorum. Ama erkeklerin bir şey kullanması eskiden çok ters geliyordu. Evet. Ama şimdi erkekler de manikür, pedikür yaptırabiliyor. Çünkü daha sağlıklı, hani ayaklarıyla alakalı olarak. İşte ya da erkekler de daha saçlarına bakım yapıyor, sakallarına bakım yapıyor. Artık erkeklerin de bilincinde olduğu bir duruma geldi. Ben hatırlıyorum tatile gittiğimizde güneş kremi, yani koruyucu süreceğiz. Babam sürmezdi. Erkek adam krem sürmez derdi. Yani ne alakası var halbuki? Aynı şey öz bakım için de normalde geçerli. Şimdi artık daha bakımlı, daha sonuçta hep kadınlar yaşlanmaya karşı şeyler kullanmıyor. Erkekler de artık bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı zamanda daha sağlıklı, mümkünse spor yapan ama öyle ne aşırı ince ne aşırı geniş, kendinin en iyisi olmaya çalışan erkekler artık oldu. Ve bu da gerçekten çok sağlıklı bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Başka sorumuz var mıdır?
1: Tabii ki. Güzellik anlayışı kültürden kültüre değişebilir mi?
0: Kültürden kültüre değişir ve çok tuhaf yönleri değişir. Bazı durumlarda mesela bizim ülkemizde vesaire sarı saç çok güzel kabul ediliyor. Bazı yerlerde de esmer olmak daha iyi. Çünkü şöyle diyorlar ki bu ne saman gibi saçı. Çünkü zaten herkes sarışın. Bazı durumlarda köy gibi ya da böyle insan gücü gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde kadınların çok zayıf olması hiç hoş değil. Bu ne kadar çirkin deniyor. Sağlıksız. Neden? Çünkü tarlada gibi. Çalışacak.
1: Evet.
0: Yani nasıl öyle dal gibi birisi çalışsın tarlada? Şu görüş bile değişiyor. Uzun boylu kadın iyi. Ama bazen de deniyor ki hayır işte minyon olması daha güzel. Bu ne böyle kapı gibi denebiliyor. Yani o kadar çok değişiyor ki.
1: Evet.
0: Japonya'da kadının ayaklarının küçük olması lazım.
1: Ay çok fena gerçekten.
0: Ve hatta geleneksel Japonya'da böyle mengeneye sıkıştırıyorlar yani büyümesin diye ayak.
1: Evet.
0: Ve ayak şekli değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Yani ne kadar çirkin normalde ama o onlara güzel geliyor.
1: Evet.
0: Çok gerçekten ilginç.
1: Afrika'da da boyunlarına taktıkları halkalar var. Bir sebep de boyunlarına halka takılıyor ve uzun boyun herhalde olması açısından. Böyle yani, bir şey var.
0: Hani
1: mesela.
0: Boynu inceltmek, boynu uzatmak, ayağı küçültmek. Başka başka kültürlerde çok farklı şeyler güzel olarak algılanabiliyor.
1: Hı hı.
0: Bazı kültürlerde bronzlaşmak iyi. Japonlar ellerinde şemsiyeyle dolaşıyor.
1: Evet.
0: Onlarda beyaz kalmak
1: kalmayı
0: iyi.
1: Seviyorlar.
0: Kültüre göre değişiyor. Evet. Gerçekten yani kültürün ne yapmaya çalıştığıyla da alakalı, gelenekleriyle de alakalı hı hı. tabii ki de. Bizim kültürümüzde bile yöreden yöreye de değişiyor yani.
1: Evet. Yani çok şey değişiyor gerçekten.
0: Evet yani kısacası evet kültürden kültüre değişir. Evet kültürün güzel dediği ve hı-hı. kültürün hoş karşıladığı hı-hı. her zaman tabii ki de farklı.
1: Evet kesinlikle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet değiştirir.
1: Hı-hı.
0: Başka özellikler güzellik algısını değiştirir. Size bir hikaye anlatacağım.
1: Ama bir ara verelim.
0: Ama önce bir ara verelim. Hı-hı. Daha sonra güzel bir hikayeyle tekrar burada olacağız.
1: Evet.
0: Bu arada eğer sizin de sorularınız varsa
1: lütfen yazın baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyolar'dasınız. Başka bir dünyadasınız. Bugün uzun uzun uzun güzellik anlayışının değişmesinden bahsettik.
1: Evet.
0: Tekrar özetlemeyeceğiz tabii ki. Ama sonuçta dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta şuydu. Kendiniz olmak, biricik olmak, özgün olmak artık önemli.
1: Evet.
0: Çünkü öbür türlü bize dayatılan o şekle girebiliyoruz. Artık kolaylıkla girebiliyoruz. Girdiğimiz zaman da herkes birbirinin aynısı olmuş oluyor. Dedik ki erkeklerde de güzellik anlayışı var. Artık günümüzde daha bakımlı olunması, daha hoş karşılanan bir şey.
1: Hı hı.
0: Ve daha öncesinde de dedik ki bütün bunlar aslında toplumun kadından, erkekten ne beklediğiyle. Güç mü bekliyor, zarafet mi bekliyor? Hızlı koşabilmesini mi bekliyor erkeklerin? Yoksa işte daha zengin olup da daha fazla yemek bulabilmiş ve şişman olması mı daha hoş?
1: Hı hı.
0: Bunlar hakkında konuştuk. Kültürden kültüre değiştiğini, işte Japonların beyaz kalmak istediğini ya da küçük ayakların onlar için daha hoş olduğunu,
1: hı hı,
0: bazen Afrika kültürlerinde uzun boyunun, ince boyunun daha hoş olduğunu vesaire bunlardan, hı hı, bahsettik. Ve geldik başka bir soruya. En son Gamze'nin sorusu şuydu.
1: Hı hı. Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet, şimdi size Benedict Cumberbatch'in öyküsünü anlatacağım. Benedict Cumberbatch biliyorsunuz çok ünlü bir oyuncu. Artık herhalde söylemeye gerek yok. Marka adı söylemek istemiyorum ama Sherlock Holmes'tan biliyorsunuzdur hiç değilse. Bir de süper kahraman filmlerinde oynuyor. Ayrıca da zaten şu anda tiyatro yapıyor. En son Hamlet oynamıştı. Frankenstein oynamıştı. Başka şu anda ne oynuyor bilmiyorum. Ama çok iyi bir oyuncu kendisi, İngiliz asıllı. Ve bu kadar iyi bir oyuncuyken yine tiyatro yaparken artık daha dünyaya açılmak istiyor ve bir kast direktörüne gidiyor, kast ajansına. Diyorlar ki, hadi gel hemen seninle bir çekim yapalım mı diyorlar. Hayır, sen bu işi bırak, tiyatrodan öteye gidemezsin çünkü çirkinsin diyorlar.
1: Oh.
0: Benedict Cumberbatch'e.
1: Hı hı.
0: Bunu neden anlatıyorum? Aradan yıllar geçiyor, 10 yıl mı 15 yıl mı tam bilmiyorum ama Benedict Cumberbatch bir dergide en yakışıklı erkekler arasında ya da çekici birinci seçiliyor. Daha sonrasında.
1: Hı hı.
0: Neden?
1: Hı hı.
0: Çünkü başarı güzellik algısını değiştirir. Bir güzellik algısı vardır. Birisi çıkar, çok başarılı olur ve artık o güzellik standardını belirlemeye başlar.
1: Hı.
0: Hani Benedict Cumberbatch'e denen alnın çok geniş, senden sinema oyuncusu olmaz.
1: Hı hı. Çok ilginç.
0: Ha, ama oldu.
1: Oldu.
0: Şimdi ne oldu?
1: Çok iyi bir şekilde.
0: Bu sefer demek ki geniş alınlılar da sinema ekranında güzel görünürmüşe gelip,
1: hı hı,
0: o kendisi güzellik anlayışına uyup değişmeye çalışacağına güzellik kriterlerini kendisi belirledi. İşte bu da öz saygıyla, öz değerle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hep derler başarılı olunca hani paran olunca güzelleşirsin, bu şeyden değil, kendine bakarsın da güzelleşirsin değil. Başarı, özellikle başarı para değil. Başarı güzellik algısını değiştirir. Başarılı bir kişinin rol model olduğunu, dolayısıyla güzel olduğunu düşünmeye başlarız.
1: Hı hı.
0: Öyle lanse ettirildiğinde öyle olur. Birisi daha başarılı oldukça ya da daha iyilik yaptıkça sizin için önemli olan şey neyse gözünüze daha güzel görünür. Ha bir de sevgi tabii değiştirir. Sevgi her şeyi gözümüze daha güzel gösteriyor.
1: Evet.
0: O da ayrı bir mesele. Başka sorumuz var mı?
1: Var. Peki, hı-hı, güzellik algısını neden yönetmek istiyorlar?
0: Para için. Çünkü şu renk bir kıyafet güzel ya da şu ürünü sürerseniz güzeldir derlerse bunu satabilirler. O yüzden de sürekli olarak bunu değiştiriyorlar. Bu aynı şey moda için de geçerli. Ama güzellik konusunda da kozmetiği güzellik oluşturabilen bir şey olarak kullanıyorlar. Ve bunun arkasında koca bir sektör yatıyor.
1: Hı hı, kesinlikle.
0: Yani dedikleri şeye göre sporu destekliyorlarsa spor konusunda ürünler satıyorlar. Ya da işte kozmetik destekliyorlarsa kozmetik konusunda ürünler satıyorlar. Şimdi daha doğala dönmeye çalıştıkları için doğal kozmetik satıyorlar. Yani,
1: hı hı,
0: bu tamamen ekonomik sebepleri olan bir şey.
1: Evet.
0: Bu yüzden de yönlendirmeye çalışıyorlar.
1: Peki güzellik anlayışı moda, medya ve popüler kültür tarafından manipüle edilebilir mi?
0: Evet, edilir.
1: Hı hı.
0: Çok güzel sorular. Gerçekten sorular için de çok teşekkür ediyoruz. Moda ve güzellik anlayışı evet manipüle edilebilir. Yani şöyle, bir şey size sürekli olarak bu güzel olarak verilirse, mesela hani maruz kalmak bir şeyi kabul edilebilir kılar. Bunun da bilimsel çalışmaları vardır. Örnek olarak şarkılarda da sürekli o şarkı çaldığı zaman artık o şarkı güzel güzel değil, sorgulanmaz, gerçekten başarılı olup olmadığı, yeterince maruz bırakıldığında "Aa, ben bu şarkıyı seviyorum, bu güzel" dersiniz. Çünkü artık alışılmış olan odur. Aynı şey mesela şunun için de geçerli. Kendimizi aynada gördüğümüz için ayna görüntümüz bize daha güzel gelir. Normalde kameradan gördüğümüzde sanki daha çirkin çıkmışız gibi görürüz. Oradaki olay hani ayna dümdüz olduğumuzu yansıtıyor. Ters çevirmez bu arada ayna. O da ayrı bir yanılgı. Neyse. Ayna olduğumuz gibi gösteriyor ama şey bize karşıdan bakıyor kamera. Dolayısıyla biz aynada gördüğümüz ters çevrilmemiş halimizin daha güzel olduğunu sürekli algılıyoruz. Çünkü sürekli kendimizi öyle görüyoruz. Halbuki sürekli elimizde kamerayla dolaşsaydık farklı şekilde algılayacaktık. O yüzden kameradan baktığımız halimiz, kendimizi kaydedip, karşıdan kaydedip eğer bakarsak bize daha çirkin geliyor. Alışılmış olan daha güzel gelir her zaman. O yüzden de sosyal medyayı kullanarak bu kıyafet güzel ya da bu tür saç güzel ya da bu tür cilt güzel ya da ne bileyim bu tür kaş güzel. Erkeklerde de bu kravat daha iyi, işte bu daha ciddi. Böyle yaparsanız iş adamı olursunuz. Saçlarınız böyle olursa daha yakışıklı görünürsünüz. Böyle olursanız daha prestijli duruyor gibi şeyler. Tabii ki de yapılabilir. Her şeyin reklamı yapıldığı gibi insan tipinin, yüzünün de artık reklamı yapılıyor ve manipüle edilebilir. Evet. Eskiden mesela 80'lerde çok güzel dediğiniz saçı şimdi yapsanız insanlar size deli der yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Haksız mıyım?
1: Öyle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Yok. Bugün bütün sorularımızı tamamladık.
0: Bütün bu bölümü yapmamızın sebebine geleyim şimdi. Daha önce de dediğim gibi günümüzdeki anlayış herkesin biricik olmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: O yüzden değerli dinleyicim, kendiniz olarak güzelsiniz. Gerçekten manipüle edildiğinizin farkında olun.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunların sizin, ben demiyorum ki krem kullanmayalım, hayır hepsi çok kötü, öyle bir şey yok. Ama kendinize gereken kadarını, gerekeni alınız lütfen ve kendinizi tek tip olan ana akım şekle sokmanıza hiç gerek yok. Çünkü değerli dinleyicim, sen olduğun gibi güzelsin.
1: Evet.
0: Erkekler için de söylüyorum bunu. Sen olduğun gibi yakışıklısın. Herhangi bir başka birilerinin fikrine ihtiyacımız yok. Öz bakım her zaman çok önemli. Bakım ayrı bir şey. Kendini başka bir şekle sokmaya çalışmak ayrı bir şey. Ve size diyorlar mı, hani diyorlarsa eğer Benedict Cumberbatch'e dedikleri gibi zamanında, sen bunu yapamazsın, bunun için yeteri kadar fiziksel olarak yeterli değilsin. Hayır, biz tabii ki kendimizi geliştireceğiz, kendimizin en iyi haline geleceğiz, kendimize bakım yapacağız. Ama öte yandan kendimizi tamamen değiştirmek noktasına geldiği zaman olay, orada bir duracağız. Çünkü biriciyiz. Her birimiz tekiz, bir taneyiz. Ve bu çağımızda ve bundan sonraki çağda da en değerli olacak şey kendimiz olmak, kendi düşüncelerimiz, kendi yüzümüz, başkasının dayattığı kaş, alın falan filan değil. Hem erkekler hem kadınlar için kendi sesimiz, kendi duruşumuz ve kendimiz olabildiğimiz bir ömür diliyorum.
1: Evet.
0: Geldik bugünkü bölümümüzün sonuna.
1: Evet. Yorumlarınız, sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Gerçekten kendimiz olduğumuz bir hayat olsun hepimiz için. Kendimizi sevdiğimiz, her zaman kendimizle barışık olduğumuz bir yaşam olsun.
0: Öyle olsun.
1: Evet.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde başka bir dünyada yine Nisan ve
1: Gamze
0: ile görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Cinsel ayartıyla oynamak, türlü cinsel tutkuların ardından gitmek kişiyi daima tutsaklığa götürür. Öyle bir zaman gelir ki kişi silkinip kurtulacağını düşünür ama başaramaz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Çocuklara ateşle oynama, yanarsın diye öğütlendiğini hep duyarız. Bu uyarı onların oyun keyfini kaçırmak için değil, sadece onları tehlikelerden korumak için yapılır. Bu bilindik uyarı yetişkinler olarak bizim için de geçerlidir. Ateşle Oynamak adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Şimşon'un öyküsünde büyük potansiyele sahip bir adamın şehvet ayartısına yenilerek Tanrı'nın isteğinin değil de kendi tutkularının ardından gitmesi ve acı bir sonla karşılaşması anlatılır. Şimşon ile Delila'nın öyküsünü böylesine kayda değer kılan sadece o dönemde gerçekleşmiş olması değil, dünyanın dört bucağında her gün sürekli olarak tekrarlanıyor olmasıdır. Mesih inanlısı olsun ya da olmasın, hiçbir insan ayartıdan tümüyle ve kesinlikle uzak olacağı, ayartının onu günaha sürüklemeyeceği bir düzeye asla erişemeyecektir. Saklanacak hiçbir yer yok. İblis de bunu gayet iyi biliyor. Bu öyküde büyük potansiyele sahip bir insanın acı yenilgisi anlatılır. Peki ne oldu? Şimşon'un koruyucu zırhında bir delik açıldı. Zira Tanrı'nın gerçeğine baş kaldırdı. Baş kaldırı ve cinsel ahlaksızlık hep yan yana gider. Dostum, buna bir itirazın varsa kendine neye baş kaldırdığını sormalısın. Neye karşı geliyorsun? Tanrı'nın söylediği hangi şeye karşı geliyorsun? Zira baş kaldırı tohumu cinsel ahlaksızlık düşünen bu ayartıya kapılanların yüreğinde bulunur. Biz buna cinsel ahlaksızlık derken Tanrı bunun günah olduğunu bildirir. Şimşon, Hakimler 14:1-3'te şöyle yaptı. Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. Geri dönünce annesiyle babasına, "Timna'da Filistli bir kadın gördüm," dedi. "Onu hemen bana eş olarak alın." Annesiyle babası, "Akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki sünnetsiz Filistlilerden kız almaya kalkıyorsun?" diye karşılık verdiler. Ama Şimşon babasına, "Bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum," dedi. Şimşon babasına, "O kızı beğendim, bana eş olarak alın," dedi. Unutmayın ki putperest bir kadınla evlenmesi Tanrı'nın isteğine karşıydı. Bu yetmiyormuş gibi büyük bir evlilik merasimi düzenledi. Herkesin içip sarhoş olduğu bir şölendi. Şölen sırasında Şimşon bir bilmece sordu. Hakimler 14:10-14 ayetlerini okuyorum. Babası kadını görmeye gidince Şimşon da damat geleneğine uyarak orada bir şölen düzenledi. Filistliler onu görünce ona eşlik etmek üzere 30 genç getirdiler. Şimşon onlara, "Size bir bilmece sorayım," dedi. "Şölenin 7 günü içinde kesin yanıtı bulup bana bildirirseniz size 30 keten mintan, 30 takımda üst giysisi vereceğim. Ama bilmeceyi çözemezseniz o zaman da siz bana 30 keten mintanla 30 takım üst giysi vereceksiniz." Ona, "Seni dinliyoruz," dediler. "Söyle bakalım bilmeceni." Şimşon, "Yiyenden yiyecek, güçlüden tatlı," dedi. 3 gün geçtiyse de bilmeceyi çözemediler. 4. gün gençler Şimşon'un karısına, "Kocanı kandır da bize bilmecenin yanıtını versin," dediler. "Yoksa seni de babanın evini de yakarız. Bizi soymak için mi buraya çağırdınız?" Şimşon, bilmecesinde bir zamanlar öldürdüğü bir aslana ve daha sonra onun cesetindeki arı kovanından yediği bala atıfta bulunmuştu. Şimşon, bu bilmeceyi sorduktan sonra karısının Filistli arkadaşlarıyla bir iddiaya tutuştu. Eğer bilmeceyi çözebilirlerse Şimşon onlara 30 mintan ve 30 takım üst giysisi verecekti. Eğer çözemezlerse aynısını onlar Şimşon'a vereceklerdi. Böyle bir bahse girdiler. Sonra neler olduğunu hatırlayacaksınız sevgili dostlar. Bu ilk kez olmakla birlikte son kez olmayan bir olaydır. Hakimler 14:16-17'yi hatırlayın. Adamlar bilmecenin yanıtını bulamazlar. Bu yüzden Şimşon'un karısını tehdit ederler. 16. ayetten itibaren okumaya başlıyorum. Şimşon'un karısı ağlayarak ona, "Benden nefret ediyorsun," dedi. "Beni sevmiyorsun, soydaşlarıma bir bilmece sordun, yanıtını bana söylemedin." Şimşon karısına, "Bak," dedi, "anneme babama bile söylemedim, sana mı söyleyeceğim?" Kadın şölen boyunca 7 gün ağlayıp durdu. Kadının sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon 7. gün bilmecenin yanıtını ona söyledi. Kadın da yanıtı soydaşlarına iletti. Daha sonra sevgili dostlar şöyle bir şey olur. Şimşon bahis borcunu ödeyebilmek için 30 kişiyi öldürüp giysilerini çalmak zorunda kalır. Burada karşımızda nasıl biri var? Tanrı'nın yasasına baş kaldıran biri, şehvet tutkularına kapılmış biri. Filistli kadın son derece baştan çıkarıcı biri olmalıydı. Çünkü Şimşon onu tanıdıktan hemen sonra adam öldürmeye başladı. Üstelik evlilikleri münasebetiyle düzenlenen içkili şölene katıldı. Yani birçok açıdan iblisin tutsağı olmuştu. Bu güçlü adamın yaşamındaki en zayıf nokta güzel kadınlar tarafından kolaylıkla baştan çıkarılmasıydı. Şimşon'a dair başka bir şey daha öğreniyoruz sevgili dostlar. Hakimler 16. 1. ayeti okuyalım. Şimşon bir gün Gazze'ye gitti. Orada gördüğü bir fahişenin evine girdi. Şimşon'un amacı onunla evlenmek değildi. Onu sevmiyordu. Yani şimdi daha da alçalmıştı. Filistli kadının Timna'da yaktığı kıvılcım bir alev yumağına dönüşmüştü. Şimşon cinsel arzularını tatmin etmek için şimdi de bir başka fahişeyle birlikte oluyordu. Oysa Tanrı'nın yasasını biliyordu. Anne ve babasının uyarılarını hatırlıyordu. Ama Tanrı'nın yasasını reddetti. Cinsel düşkünlüğe Filistli kadınla başlamıştı ve fahişeden fahişeye koşmak Şimşon için adeta bir yaşam biçimi olmuştu. Daha sonra neler olduğunu şimdi Hakimler 16:4 ayetinden okuyalım. Bir süre sonra Şimşon, Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila adında bir kadına aşık oldu. Aslında şöyle bir şey oldu. Şimşon'un düşmanları olan Filistliler, fahişeyle geçirdiği gece onu öldürmeyi planlamıştı. Ama o, yani Şimşon, gece yarısı uyandı ve görünmeden dışarı çıktı. Kentin kapılarını söküp sırtına vurdu ve dağın tepesine kadar çıkardı. Sonra da onları yere bıraktı. Bu hareketiyle Gazze halkını küçük düşürmeyi amaçlıyordu. Zira bir kentin kapılarını söktüğünüz zaman halkı düşman saldırılarına karşı korumasız bırakmış olursunuz. Şimşon binlerce Filistliyi bir eşeğin çene kemiğiyle tek başına öldürmüştü. Ne var ki onu yok etmek için baştan çıkarıcı tek bir kadın yeterli oldu. İblis bütün zaaflarımızı ve en güçsüz olduğumuz zamanları bildiği gibi güçlü yönlerimizi ve güçlü olduğumuz zamanları da bilir. O kendimize ve gücümüze en fazla güvendiğimiz zamanları gayet iyi bilir. O genellikle en güçlü olduğumuz bir konuda sendeleyip düşeceğimizi de bilir. Kutsal kitapta Şimşon'un Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila adlı bir kadına aşık olduğu bildirilir. 4. ayette ne diyordu? Bir süre sonra Şimşon Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila adında bir kadına aşık oldu. Filistli olan Delila kendi halkı tarafından parayla tutulmuştu, parayla görevlendirilmişti. İşte Şimşon, bu onun 3. kez ayartıya kapılmasıydı. Oysa gerekli dersi almış olması gerekirdi. Ne var ki İblis kişiyi yaşamındaki herhangi bir alanda ele geçirdiği zaman ki Şimşon için bu cinsel ayartılar, şehvetli tutkular ve cazibeli bir kadın tarafından baştan çıkarılmaktı. Erkek bunlara teslim olduğu zaman bir kadından ötekine gider. Aynı durum bir kadının başına da gelebilir. Fark yoktur. Bu bölümde Şimşon'un Delila adlı bir kadınla ilişki kurduğunu görüyoruz. Lakin kadın onu mahvetmek üzere halkıyla anlaşmıştı. Şimdi Hakimler 16:5-7'de neler olduğunu birlikte okuyalım. Filist beyleri kadına gelip Şimşon'un üstün gücünün kaynağı nedir, onu kandırıp öğrenmeye bak dediler. Böylece belki onu bağlar, etkisiz hale getirip yenebiliriz. Her birimiz sana 1100'er parça gümüş vereceğiz. Bunun üzerine Delila Şimşon'a, lütfen söyle bana bu üstün gücü nereden alıyorsun diye sordu. Seni bağlayıp yenmek olası mı? Şimşon, beni kurumamış 7 taze sırımla bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum dedi. Sonra ne olduğunu biliyorsunuz sevgili dostlar. Kadın onu bağlar ve Şimşon, Filistliler geldi diye bağırır. Ama Şimşon bağlarını adeta iplikmiş gibi koparır. Kadın sonra, bana yalan söyledin, bu hiç hoşuma gitmedi diye konuşur. Ona yaklaşır ve gücün nereden geliyor, lütfen bana söyle diye ısrarla sorar. Şimşon 11. ayette şöyle der: "Beni kullanılmamış 7 urganla sımsıkı bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum." Delila aynı oyunu ikinci defa oynar. Ve sonra Şimşon, "Filistliler seni yakalamaya geldi," diye bağırır. Ama Şimşon bu kez de iplikleri koparır. 13. ayeti okuyorum şimdi. Delila ona, "Şimdiye kadar beni hep kandırdın, bana yalan söyledin," dedi. "Söyle bana, seni neyle bağlamalı?" Şimşon, "Başımdaki 7 örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup, kazıkla burarsan sıradan bir adam gibi güçsüz olurum," dedi. Kadın onun söylediği gibi yapar ve yine, "Şimşon, Filistliler seni yakalamaya geldi," diye bağırır. Ama Şimşon yine kurtulmayı başarır. Delila, "Beni gene kandırdın, bana yine yalan söyledin," diye yakınır. Hakimler 16-15'i okuyorum şimdi. Delila, "Bana güvenmiyorsan nasıl olur da seni seviyorum diyorsun," dedi. "Üç kezdir beni kandırıyorsun. Üstün gücünün nereden geldiğini söylemiyorsun." Şimdi söyleyeceğim şey, sevgili dostlar, kutsal kitapta yazmıyor. Ama bir noktayı açıklamak istiyorum. Delila onu sadece konuşarak ele geçirmedi. Bunun bedelini de ödedi. Unutmayın ki o bir Filistli fahişeydi ve ikna edici becerileri vardı. Şimşon akıllı biri olsaydı her şeyden önce oraya gitmezdi. Ya da hiç vakit geçirmeden oradan ayrılırdı. Çünkü Delila da onu Timna'daki diğer kadın gibi sömürmeye çalıştı. Aynı oyunla yanına yaklaştı. Ancak kişi aşırı derecede kapıldığı zaman ne olup ne bittiğini anlamaz. Yani bir çeşit gözü kör olur. 16-17. ayetlere bakalım şimdi. Bu sözlerle Şimşon'u sıkıştırıp günlerce başını ağrıttı. Sonunda Şimşon dayanamayıp yüreğini kadına tümüyle açtı. "Başıma hiç ustura değmedi," dedi. "Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü yitiririm. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum." Yani sevgili dostlar, Şimşon, "Saçlarım kesilirse gücüm de kaybolur," diye itiraf etti. Delila onun saçlarını kestikten sonra Filistlileri çağırdı. Sonra, "Şimşon, Filistliler geldi," diye bağırdı. Filistliler geldi ama Şimşon bu sefer bağlarını koparamadı. Şimdi bu trajik olayı birlikte okuyalım. 20. ayette son derece önemli bir bildiri yer alıyor. Delila, "Şimşon, Filistliler geldi," dedi. Şimşon uyandı ve "Her zamanki gibi kalkıp silkinirim," diye düşündü. Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. Şimşon çok fazla fahişeyle birlikte olmuştu. Bu sefer bağlarından kurtulmayı denediğinde başarılı olamadı. Artık özgür bir adam değildi. Cinsel ayartıyla oynamak, türlü cinsel tutkuların ardından gitmek kişiyi daima tutsaklığa götürür. Öyle bir zaman gelir ki kişi silkinip kurtulacağını düşünür ama başaramaz. Düşkünlüğü yüzünden tuzağa düşmüş ve tutsak olmuştur. Kişiye "bir gecenin kimseye zararı yok" diyen iblistir. Kutsal kitaptaki "kadın onu kandırdı" ifadesi hakkında düşünmenizi istiyorum. İş yerinizde, mahallenizde ya da nerede olursa olsun fark etmez. İblis ayartılmanız için birinin yanınıza yaklaşıp açıkça "seninle birlikte olmak istiyorum" demesinden daha etkili bir yol olduğunu bilir. Örneğin, iş yerinizde biri küçük bir hareketle ya da size yönelttiği birkaç sözle çift anlamlı bir mesaj verebilir. Bu mesaj ilk bakıldığında insana komik gibi gelir. Ama iyi ile kötüyü ayırt edebilen kişi altında yatan ikinci, geri plandaki mesajı anlar. Bunu yapan kişi bir süre bekler ve sonra bir mesaj daha gönderir. İlk bakışta komik gelen ama altında aldatıcı unsurlar yatan iki mesaj. O kişi bir süre sonra "duyduğum bir şeyi sana da anlatayım" diyerek yanınıza yaklaşır. Şunu asla unutmayın. Biri size müstehcen, yani açık saçık bir fıkra anlatmak istediğinde sizi de kendi düzeyine çekmektedir. Aynen bunu yapmaktadır. Sizi aşağıya, kendi düzeyine çekmektedir. Bizler herkese ibret olacak Tanrı yoluna bağlı yaşamlar sürdürmeliyiz. Öyle ki bizi kendi düzeyine çekmek değil, bu konuyu yanımızda açmaya bile utansınlar. Size müstehcen yani açık saçık bir şeyler anlatmak isteyen biri olduğu zaman onu beni bu hiç ilgilendirmiyor diye susturun. O kişi zaten daha önceden sizi hedefleyen birkaç ok göndermiştir. Direnmez ve sağlam bir duruş sergilemezseniz çok geçmeden yemeğe çıkalım mı, birlikte bir yere gidelim mi, evime gelmek ister misin, bu gece evime yemeğe gelir misin diye konuşmaya başlayacaktır. Bunu ne zaman durdurursunuz? Size mantıklı göründüğü anda. Aslında bu mesajın iki anlamı olduğunu yüreğinizden hissedersiniz. Kim bilir kaç tane masum erkek ya da kadın baştan çıkarma uzmanlarının hedefi olmuş ve ayartıya kapılarak günaha girmiştir. Cinsel ayartıyla oynamaya gelmez diyorum sevgili dostlar. Patlayıcıdır, yıkıcıdır. Unutmayın ki Timna'daki küçük bir kıvılcım Şimşon'un yaşamında cehenneme dönüştü. Şimdi kısa bir süreliğine hakimler kısmının başına dönmek istiyorum. Cinsel ayartının trajik sonu şu oldu. Olağanüstü gücüne rağmen Şimşon'un bir zaafı vardı. Karşı cinsin cazibesine karşı koyamıyordu. Bu yüzden kendisine verilen İsrail halkını kurtarma görevini yerine getireceğini kadınların peşinden koştu. Şimdi hakimler 16, 20, 21 ayetlerini okuyalım. Şimşon'un saçları kesilmiştir. Delila, "Şimşon, Filistliler geldi," dedi. Şimşon uyandı ve her zamanki gibi kalkıp silkinirim diye düşündü. Rabbin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu. Filistliler onu yakalayıp gözlerini oydular. Gazze'ye götürüp tunç zincirlerle bağladılar. Cezaevinde değirmen taşına koştular. Dostlar, onun yitirdiği şey şuydu. Tanrı'nın yaşamındaki varlığını hissedemez oldu. Bütün gücünü yitirdi, zincire vuruldu ve aşağılanarak Gazze'ye götürüldü. Oysa hatırlarsanız daha öncesinde kentin kapılarını sırtlayıp dağa çıkarmış ve aşağı atmıştı. Şimdi ise onu zincirlerle bağladılar ve değirmen taşına koştular. Artık gözleri görmüyordu. Derin ıstıraplar ve büyük bir yalnızlık içinde amaçsızca dönüp duruyordu. Şimşon artık suçluluk duygusuyla yaşamak zorundaydı. Ne olacağını bilmemenin verdiği dehşetle yaşamak zorundaydı. Büyük bir başarısızlığa uğramıştı çünkü ateşle oynayıp da yanmayacağını sanmıştı. Kişi cinsel hazların ki bunların ne olduğu fark etmez. Düşkünü olmaya başladığı zaman paklığını yitirir. Suçluluk duyar, kendini kirli hisseder. Ayrılık başlar, çoğunlukla boşanmalar, parçalanan yuvalar vardır sevgili dostlar. Çocuklar arada kalıp acı çeker, hatta bazen de istismara uğrarlar. Bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Kız kardeşler, eğer Tanrı yoluna bağlı bir eşiniz varsa onu ölene dek sevin ve koruyun. Erkekler, eğer Tanrı yoluna bağlı bir eşiniz varsa onu ölene dek sevin ve koruyun. Çocuklarınız Tanrı yoluna bağlı olsun, olmasın. Onlara daima sevgi gösterin. Onlar da bir şekilde değişecektir. Eğer bekarsanız size bir şey hatırlatmak istiyorum. Sadece kendinizi pak tutmak sorumluluğunu değil, bir başkası için ayartı olmama sorumluluğunu da taşıyorsunuz. Erkekler söyledikleri ve ima ettikleri şeylerle, kadınlarsa giyimleri ve konuşmaları ve tavırlarıyla. Birini ayartmanın binlerce yolu vardır. Onu baştan çıkarırsınız, cinsel iştahını kabartırsınız. Kutsal kitapta bu birbirini aldatmak diye adlandırılır. Tanrı bunun günah olduğunu bildirir. Şimdi gençlere seslenmek istiyorum. Tanrı yoluna bağlı ebeveynleriniz sizi uyarıyorlarsa bilin ki bunu sizi korumak için yapıyorlar. Onların sözlerini kulak ardı etmeyin. Genç ya da yaşlı herkese sesleniyorum. Şimdi olduğu gibi Tanrı sözünün gerçeğini duyduğunuz zaman Tanrı yüreğinize çok açıkça konuşmaktadır. Bunu duymazdan gelmeyin. Sizi uyarıyorum. Aksi takdirde her şeyinizi yitirebilirsiniz. Kendinizi sevgili dostlar pak tutun. Tanrı ihtiyaçlarınızı kendi harika yoluyla karşılayacaktır.
1: Şimşon'un düşüşü Tanrı'nın buyruğunu bilerek karşı gelmesinden kaynaklanmıştı. Ve en sonunda da sahip olduğu her şeyi kaybetti. Ama unutmayalım ki dünya ve dünyasal tutkular gelip geçicidir. Ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren kişi sonsuza dek yaşar.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light.
4: 103.6 FM.
3: Farklı bir duygu.
4: Radio Light.
3: Farklı bir tat.
4: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: İş yeri dışında uzaktan yapılan çalışmalar da güvence altına alınıyor. Esnek çalışanlar, aynı nitelik ve kıdemdeki daimi işçilerle eşit istihdam koşulları ve haklara sahip oluyor. Zaman veya mekana bağlı olmadan işinizi uzaktan yapabilme özgürlüğüne sahip olacaksınız. Hem çalışıp hem kendinize zaman ayırabileceksiniz. Esnek çalışma güvende, gelecek güvende. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık el hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Sefenya 1. bölüm 15. ayette öfke günü o gün, acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlık bir gün olacak. Bulutlu, koyu karanlık bir gün der. Doktor Charles Feinberg harikulade bir İbrani bilgindir ve normalde gözümüze çarpmayacak olan şeylere dikkatimizi çeker. Onun Küçük Peygamberler hakkındaki eserini bütün kalbimle öneririm. Doktor Feinberg diğer dillerde yakalayamadığımız kelime oyunlarını da ortaya çıkartmıştır. Yıkım ve virane için kullanılan İbranice sözcük olan Savaah ve Umeshoah'ın sesleri yıkımın monotonluğunu dile getirecek şekilde kulağa gelmektedir. Ama bizler bunun bir sıkıntı günü, üzüntü, yıkım, karanlık, zifiri karanlık dolu bir gün olduğunu buradan anlarız. Sefenya burada gelmekte olan yargının katılığı ve yoğunluğundan söz eder ve doğal olarak ortaya şu soru çıkar. Nasıl olur da bir sevgi tanrısı böyle bir şeyi yapabilir? Bu kitabı incelememizi bitirmeden önce giriş bölümünde anlattığım babanın küçük kızına ameliyat olması için cerraha götürdüğü öykü gibi olduğunu anlayacağız. Durum, kendisine bıçakla müdahale edecek doktora götürmenin zalimce ve kötü bir şey olduğu şeklinde resmedilebilir. Ama aslında baba yaptığı her şeyi küçük kızına olan sevgisinden ve onu kaybetmemek için yapmıştır. Büyük gazap günü bile Tanrı'nın yargısıdır ama içinde Tanrı'nın sevgisi de bulunur. Ne olursa olsun Tanrı sevgidir. Ambarında üzerinde Tanrı sevgidir yazan bir rüzgar gülü bulunan çiftçi gibidir. Çiftçi bunu rüzgar hangi yönden eserse essin Tanrı sevgidir diye açıklamıştı. İşte bu doğrudur dostum. Yargıda bile Tanrı hala bir sevgi tanrısıdır. Ve yargılamasının nedeni kötü olanı yargılamasının kendisi için öncelikli bir şey olduğudur. Bunu yapar çünkü kendisine karşı sadık olmalıdır ve bunu yapmadan yarattıklarına karşı iyi olamaz. Tanrı sonsuzluk boyunca günaha izin verecekse, günahı yargılamayı planlamıyorsa, eğer sizler ve ben sonsuzluk boyunca hastalık ve yürek acısı, düş kırıklığı ve üzüntüyle mücadele etmek zorunda kalacaksak, onun bir sevgi tanrısı olduğunu aklım almaz. Ama eğer Tanrı'nın günahı yargılayacağını, büyük bir yargıyla geleceğini ve evrenden günahı yok edeceğini söyleyecekseniz ben de Rabbe övgüler olsun derim. Ve bunu yaptığı zaman bile Tanrı'nın bir sevgi tanrısı olduğuna inanırım. Sefenya 1. bölüm 16. ayette surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı, savaş nağarlarının atıldığı gündür diyor. Tanrı İbranilere çöldeki yürüyüşleri sırasında kullanılmak üzere borazanlar verdiğinde bunların kullanılacağı birkaç yol vardı. Rab iki gümüş borazanın kullanımının değişik biçimlerini bildirdikten sonra Sayılar 10. bölüm 9. ayette sizi sıkıştıran düşmana karşı ülkenizde savaşa çıktığınızda borazan çalın. O zaman Tanrınız Rab sizi anımsayacak, sizi düşmanlarınızdan kurtaracak der. Sefenya burada borazan günü olduğunu söylemektedir. Alarm borusunu çalacaklarını ama Tanrı'nın onları kurtarmaya niyeti olmadığını söyler. Neden? Çünkü onları yargılamaya karar vermiştir. Onları düşmandan kurtarmaya değil, düşmana teslim etmeye niyetlidir. Bu köşelerdeki yüksek kulelere karşı savaş borularının çalındığı gündür. Sefenya 1. bölüm 17. ayette Rab diyor ki, İnsanlara öyle bir felakete uğratacağım ki körler gibi nereye gittiklerini göremeyecekler. Çünkü bana karşı günah işlediler. Su gibi akacak kanları, bedenleri yerde çürüyecek. Bunun aşırı yargı olduğundan emin olabilirsiniz ama biliyorsunuz ki günümüzde ameliyat da aşırı bir müdahaledir. Doktorum benim delik olan kulak zarımı kapatmak için kulak arkamdan ameliyat ettikten sonra ona ameliyat hakkında sorular soruyordum. Bana bu zarı kapatmak için kulak arkandan bıçakla yarmam gerekti ve ben de öyle yaptım dedi. Birisini böylesine kesmek epey sert bir ölçüdür ama doktorum bunu bana kızgın olduğu için yapmadı. Bunu yargı olarak da yapmadı. Bunu aslında benim iyiliğim için yaptı ve insansal düzeyde o aşırı yöntemle kulağımdaki o zar kapatılmıştı. Size şunu söyleyeyim ki Tanrı yargılayacaktır ve bunu aşırı bir yolla yapar. Aşırı bir ölçü olan ameliyatı yapar ama bunu bedenin iyiliği için yani bizler için yapar. Sefenya 1. bölüm 18. ayette Rabbin öfke gününde altınları da gümüşleri de onları kurtaramayacak. Rabbin kıskançlığı ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. Rab ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak der. Birçok ülkede kendisine arkadaşlar satın almak, dost kazanmak ve insanları etkilemek için milyarlarca dolar harcamış olan insanlardan söz ediliyor. Bu ilginç. Ama günümüzde de bütün dünyada herkes bizden nefret etmektedir. Sevilmiyoruz. Sevgiyi satın alamazsınız. İnsanları altın ve gümüşle kazanamazsınız. Ama bugün dünyanın her yerinde insanlar paranın hayatın bütün sorunlarını çözdüğüne, bütün sorunların yanıtının para olduğuna inanıyor. Tanrı yargılamaya başladığında Rabbin öfke gününde ne altınların ne de gümüşlerinin onları kurtaramayacağını söylemektedir. Ama Rabbin kıskançlık ateşi bütün ülkeyi yakıp yok edecek. Rab ülkede yaşayanların hepsini korkunç bir sona uğratacak. Tanrı onları diyardan alıp götürmüştür. Bunu neden yaptı? Bunu onları sevdiği için yaptı. Bunu yapmasaydı bundan sonraki nesiller tamamen yok edileceklerdi. Hepsi ölecekti. Gelecek nesiller uğruna Tanrı'nın duruma müdahale edip ulusu mahvetmekte olan günah kanserini kesmesi gerekiyordu. Evet, Sefenya yeryüzü ve bütün uluslar üzerine yargının geleceğini söyler. Tanrı sadece kendi halkını yargılamakla kalmamıştır. Aynı zamanda diğer ulusları da yargılar ve 3. bölümün 8. ayetine kadar bu bölümün konusu budur. Ama Tanrı lütufkardır, sabırlıdır ve kimsenin mahvolmasını istemez. Bu yüzden son bir çağrıda daha bulunur. Sabrının sonuna geldiğini düşünseniz bile ilk 3 ayette Sefenya'nın Yahuda ulusuna tövbe edip Tanrı'ya dönmeleri için Tanrı'nın son çağrısını bildirirken görüyoruz. Sefenya 2. bölüm 1. ayette "Ey utanmaz ulus, toparlan" der. Bir halk birlikte tapınan insanlar olarak kendilerini kurtarması için bir araya gelmeli ve günahlarından vazgeçmeliydi. "Ey utanmaz ulus, toparlan." Tabii ki günahları Tanrı'nın üzerlerine yargısını dökmesine neden oldu. Ama Tanrı onları arızalamıyor değildi. Bunu yapmasının nedeni onları sevmemesi değildi. Yargı üzerlerine günahlarından ötürü gelmişti. Tiksindirici, iğrendiriciydiler. Buna karşı, günahlı durumlarına karşı duyarsızdılar. Günahları çok alçak bir düzeye ulaşmıştı ve utançlarına karşı ölüydüler. Hiçbir namus kavramları kalmamıştı. Davranışlarında utanmazdılar. Günaha karşı hiçbir duyarlılıkları olmadığını söyleyebiliriz. Sürekli olarak günah işliyor ama hiçbir ceza almıyorlardı. Açıkça günah işleyip bu konuda övünebiliyorlardı. Bizler ve diğer uluslarda işte bu aynı noktaya geldik. Birisi bana kısa bir süre önce, "Efendim, insanlar ve tüm dünya günümüzde daha çok günah işliyormuş ve şimdi daha öncekinden çok daha kötü durumdaymışız gibi konuşuyorsunuz" dedi. Böyle bir şey söylemek istemiyorum ancak ben büyürken de bu kadar çok günah olduğuna inanıyorum. Ama günah kapalı perdelerin ardında, arka bahçede ya da görülemeyecek başka yerlerde gerçekleşiyordu. Dünyanın gözü önünde gösteriş gibi yapılmıyordu. Günahla övünülmüyordu. Yani şu anda olduğu gibi utanılmaz bir günah değildi. Televizyondaki konuşma programlarından birinde evli olmadığı bir erkekle yaşadığını söyleyerek övünen çok güzel bir kız gördüm. Programdaki diğerleri onu cesareti ve açık fikirliğinden ötürü kutladılar. Kimse onu utanmaz günahından ötürü kutlamadı. Ya da ahlaksızca film çevirenler, hatta porno filmlerini çevirenler bile televizyonlarda konuşmacı, programcı olarak görülüyor. Ve bazılarına ödüller dahi verilmektedir. Günümüzde günah açıkça ortalık yerde. Daha çok günah olduğunu düşünmüyorum. Sadece ortalıkta her

etmeden, Rabbin kızgın öfkesi üzerine dökülmeden, Rabbin öfke günü gelmeden toparlan, diyor. Tanrı dua için bir araya gelin, tövbe için bir araya gelin. Bir araya toplanın ve bana dönün demektedir. Burada da bir ivedilik ve acillik sezilmektedir. Sefenya halka Tanrı yargı için harekete geçmeden önce bunu yapın. Çünkü çizgiyi geçtiğinizde ve Tanrı yargı için harekete geçtiğinde çok geç olduğunu göreceksiniz der. Günümüzde insanımıza gereken şeylerden biri sesi işitilen birinin ulusu duaya ve tövbeye çağırmasıdır. Bu her ulus için geçerli. Her tür günahtan tövbe edip doğruluk, sevgi ilkesi üzerine yaşamlarımızı kurmamız gerekiyor. Gerçekten de böyle bir samimi isteğe, içtenlikle duaya Tanrı yanıt verecektir. Sefenya 2. bölüm 3. ayette, "Ey Rabbin ilkelerini yerine getirenler, ülkedeki bütün alçak gönüllüler, Rabbe yönelin, doğruluğu ve alçak gönüllülüğü amaç edinin. Belki Rabbin öfke gününde kurtulabilirsiniz," der. "Ey Rabbin ilkelerini yerine getirenler, ülkedeki bütün alçak gönüllüler," diyor. Günümüzde kilisede imanlı bir grubun olduğu gibi her zaman Tanrı'ya sadık kalan bir grup olmuştur. Ne kadar kutsal kitaptan saparlarsa sapsınlar, içlerinde gerçek inananların olduğu pek çok kilise vardır. Onların neden bazen orada olduklarını anlamayız ve onları yargılamaya da çalışmıyorum ama günümüzde liberal kilisenin içinde bir grup imanlı var. Tanrı'nın dünyada her zaman bir halkı olmuştur ve belli ki burada Yahuda'daki Tanrı yolunda yürüyen bir halka hitap edilmektedir. Doğruluğu amaç edinin diyor. Bakiye aynı zamanda yaşamlarını nasıl yaşadıkları hakkında çok dikkatli olmalıdır. Alçak gönüllülüğü amaç edinin. Kibir, gurur ve kendi kendine yetme duygularıyla kendilerini yüksek görmemelidirler. Çünkü bu ulusun büyük günahlarından birisiydi. Bu günümüzde de inanlar için bir tehlikedir. Birisi ırk gururu, yüz gururu ve lütuftan ötürü gurur olduğunu söyleyebilir. Bazı insanlar lütufla kurtulduklarından ötürü gururlanabilirler. Övünecek bir şeyleri olduğunu düşünebilirler. Kurtuluşlarından ötürü Yüce Tanrı'nın özel çocukları olduğunu düşünmektedirler. Dostum, övünecek hiçbir şeyimiz yok. Elçi Paulus kendisinin övünecek hiçbir şeyi olmadığını söylemiştir. Hiçbirimizin olmadığından da ben eminim. Tanrı'nın çocukları oluşumuzdan ötürü gururlanmak tehlike yaratır. Ama bunun bizi alçak gönüllüye götürmesi gerekir. Doğruluğu, alçak gönüllülüğü amaç edinin demektedir bu ayette. Belki Rabbin öfke gününde kurtulabilirsiniz. Kayanın oyuğunda saklanmak ve Tanrı'nın kanatlarıyla örtülmek yüce, harikadır. Tanrı çocuklarının büyük sıkıntı zamanından geçmeyecekleri halde bu insanlar gibi çok yargı ve büyük ölçüde sorun yaşayacaklarının bilincine varmaları gerekmektedir. Yahuda büyük sıkıntıdan, Rabbin büyük gününden geçmemişti ama küçük bir büyük sıkıntı yaşadı. Hepimiz bu dünyada belirli ölçüde sıkıntı yaşayacağız ve sorunlarımız olacak. Yıllar önce hizmet eden ve belki çok sayıda olan sorunlarından ötürü şikayet eden bir kadın duydum. Evin hanımı şikayet ettiğinden ötürü onu azarladığında kadın, "Anlıyorum Rab, bana sıkıntı yollarımda sıkıntı çekmeyi öğretiyorsun," diye yanıt verdi. "Ona katılıyorum, sıkıntımızı çekmemiz gerektiğini de düşünüyorum." Elçi Paulus bu bedenlerde inlediğimizi söyler ama bu büyük sıkıntı zamanında olduğumuz ya da sıkıntılarımızın bitmesi olasılığı olduğu anlamına gelmez. Şimdi 4. ayette başlayıp 3. bölümün 8. ayetine kadar devam eden bir bölüme geliyoruz. Burada ulusların yargısını görmekteyiz. Bu parça Tanrı'nın yeryüzündeki bütün ulusları yargıladığını gösterir. Kutsal kitabın Tanrısı yerel bir Tanrı değildir. Rafa kaldırdığınız bir Tanrı da değildir. Yerel ya da ulusal bir Tanrı değildir. Beyaz ırkın bir halka müjdeyi götürerek onları Hristiyanlaştırması ve ondan sonra da onların bizim yaşadığımız gibi yaşamaları, bizim adet ve yöntemlerimizi kabul etmelerini sağlamaya çalışmaları büyük bir hata oluşturur. Yeryüzünde birçok halk var ve bunların hepsi Mesih'in kendileri için ölmüş olduğu kişilerdir. Bizim işimiz onların müjdeyi duymasını sağlamak, Tanrı sözünü onlara iletmek ve sonra onların kendi Hristiyan yani inanlı hayatlarını kendi adetlerine ve yaşam kalıplarına uydurmalarına izin vermektir. Ünlü yorumcu Dr. Vernon McGee diyor ki, "Avrupa'daki atalarımın putperest olduğunu, çiğ et yediklerini ve mağaralarda oturduklarını ve müjde onlara götürüldüğünde müjdenin onlar için çok şey yaptığını duydum. Atalarıma giden ilk müjdeciler onları kendilerine benzetmeye çalışmadılar.
Belli ki müjdeciler onların kendi uygarlıklarını geliştirmelerini izlediler ve bizlerin de başkalarına karşı aynısını yapmamız gerekir.

0: Kutsal kitabın tanrısı evrenin tanrısıdır. Evrenin ve insanlığın yaratıcısıdır. Ve insanlığın kurtarıcısıdır. Sadece kendi halkını değil, bütün diğer ulusları yargılayacaktır. Diğer ulusları günahlarından ötürü yargılar. Tanrı tüm dünyada kabul gören belirli standartlar koymuştur. Bunlar Tanrı'nın Musa'ya vermiş olduğu 10 emirde yazılıdırlar. Değişik uluslar neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında farklı görüşlere sahip olsalar da bütün uluslar doğru ve yanlışın ne olduğunu bilir. Bir müjdeci bana Güney Pasifik Okyanusu'nda aralarında çalıştığı bir kabileden söz etti. Bu insanlar kafatası avcılarıydı. Bir anlamda yamyamdılar ama dürüstlüğe çok önem veriyorlardı. İçinde paranız olan cüzdanınızı alıp kabilenin oturduğu köyün orta yerine bir hafta boyunca bıraksanız kimsenin ona dokunmayacağını söylemişti. Ama tabii ki akşam yemeğinde kayınvalidelerini yemekte bir sakınca görmüyorlardı. Akşam yemeğine kayınvalidelerinin geldiğini söylediklerinde ne demek istediklerini anlayamazdınız. Onlarla birlikte yemek yemeye mi gelmişti yoksa onlar mı onu yemişlerdi? Muallaktaydı. Ama dürüstlüğe çok önem veriyorlardı. Bir kadın bana cüzdanını süpermarkette unuttuğunu ve bir dakikadan az bir zaman içinde geri döndüğünde cüzdanının gitmiş olduğunu söyledi. Özellikle ülkemizdeki o hırsızlık olayları, kapkaç olayları büyük bir ahlaksızlık ve etiketsizliktir ama tabii ki o hırsız akşam yemeğinde kayınvalidesini yemez. Standartların çeşitlilik gösterdiği kesindir ama Tanrı dünyadaki uluslara belirli standartlar verdi. Bu standartları dünyanın bütün uluslarında görmekteyiz. Bu standartlardan bazılarını kabul etmeyen hiçbir ulus uygar bir ulus olamayacaktır. Ama insanlar diri ve gerçek Tanrı'dan ayrıldıklarında putperestliğin en derin biçimine gelmiş olurlar. Ve öyle bir yere varırlar ki Tanrı onları isteklerine teslim eder. Tanrı şimdi ulusları yargılamaya başlar. Sefenya 2. bölüm 4. ayette Gazze bomboş kalacak. Viraneye dönecek Aşkelon. Boşaltılacak Aşdot öğle vakti. Ekron temelden yıkılacak der. Burada Filistlilerin yargılanacak olan 4 şehri bildirilmektedir. Birisi neden Gat'tan söz etmedi? Orası ünlü bir yerdi diyebilir. O zaman Gat büyük ölçüde güneydeki Yahuda krallığının yönetimi altındaydı. Gazze, Aşkelon, Aşdot ve Ekron olmak üzere bu 4 şehir yargılanacaktı. Gazze bomboş kalacak, viraneye dönecek Aşkelon diyor. Günümüzde Gazze'nin terk edilmiş yer ve Aşkelon'un bir virane olması ilginçtir. Aşkelon diye bir yer vardır ama bu şehrin eskiden olduğu yerin yıkıntıları üzerinde değildir. Eski şehir deniz kenarındadır. Orada Dagon'un tapınağının yıkıntıları durur. Aşdot öğle vakti yıkılacak diyor. Aşdot kovulmuştu ve bu öğle vakti yapıldı. O diyarda insanlar öğle vakti her zaman dinlenirler. Latin ülkelerinde siesta yani öğle uykusu denilen şeyi o zaman yapmaktaydılar. Duyduğuma göre Güney Amerika'nın bazı yerlerinde öğlen 12'den saat 2'ye kadar bir dükkana giremezsiniz. Alışveriş yapmaya çalışıyorsanız zamanınızı boşa harcarsınız çünkü her şey kapalı olacaktır. Aynı Kıbrıs'taki gibi. Bu dükkana gece saat 9'da girebilirsiniz ama günün en sıcak saatlerinde siesta yaparlar yani öğlen uykusuna yatarlar. Bu durum Avrupa ülkelerinin bazılarında da görülmektedir. Aşdot epey sıcak bir yerdi. Deniz kenarında olduğu halde yazın orası oldukça sıcak olurdu. Sefenya yıkılacağını ve bunun öğle vakti olacağını söyler. Yani düşman onları gafil avlayacaktı. Aşdot tamamen yıkılmıştı. Bugün o topraklar İsrail'e aittir. Oraya bir sürü apartman, bir petrol rafinerisi ve ayrıca bir de liman inşa ettiler. Günümüzün başlıca limanlarından biridir ama o zaman tamamen yerle bir olmuştu. Yıkıntıları bile kalmadı. Ekron temelden yıkılacak diyor. Ekron temelden yıkılmıştı. Tamamen yok edildi. Sefenya 2. bölüm 5. ayette deniz kıyısında yaşayan Keret ulusunun vay haline. Ey Filist ülkesi, Kenan, Rabbin yargısı sana karşıdır. Hepinizi yok edecek Rab. Ülkede yaşayan kimse kalmayacak der. Deniz kıyısında oturanların vay haline demektedir. Bütün bu yerler deniz kenarındadır. Keret ulusu kimdi? Keretliler Girit adasından gelen insanlardı ve belli ki Filistlilerdi. Filistli sözcüğü göçmen yani o ülkeye göçen biri anlamına gelir. Belki tarihi açıdan şunu da söylemekte yarar var. Sanıyorum Filistin topraklarında daha Filistliler ortaya çıkmadan çok önceleri İbrahim, İshak, Yakup ve soyları o diyardaydı. Ve sonra Mısır'a gittiler. Bu arada Filistliler oraya gidip yerleşti. Ey Filist ülkesi Kenan, Rabbin yargısı size karşıdır diyor. Hepinizi yok edecek Rab. O ülkede yaşayan kimse kalmayacak. Rab onların yargılanacağını söyler. Sefenya 2. bölüm 6. ayette deniz kıyısındaki ülkeniz çoban barınaklarıyla sürü ahıllarının bulunduğu otlaklara dönecekler. Bu gerçekleşmiştir ve bu durum 1000 yıldan fazla bir süredir, hatta 2000 yıldır devam ediyor. Sefenya 2. bölüm 7. ayette Yahuda oymağından sağ kalanların eline geçecek. Orada otlatacaklar sürülerini. Aşkelon'un evlerinde geçirecekler çünkü tanrıları Rab onları kayıracak. Eski gönençlerine kavuşturacak onları der. Bu Tanrı'nın halkına verdiği vaattir. Tanrı onları sürgünden, kendisinin İbrahim'e vermiş olduğu toprakların bir kısmı olan Filistin diyarında yaşamak üzere oraya döndüreceğini vaat etmektedir. Ben de bir tatil sırasında Aşkelon'da plajda yatan birinin bir resmi var. Akdeniz kıyısında çok güzel, kumlu bir plajdır. Bu peygamberlik yarın değilse de yılın herhangi bir günü görülebilen bir manzaranın resmidir. Ancak orada bugün gördüklerimizi peygamberliğin yerine gelişi olarak kabul etmiyorum. Çünkü İsrail'in oraya Tanrı'nın yönetimindeki nihai dönüşlerinden önce bu topraklardan yeniden kovulacağına inanıyorum. Şimdi batıdan doğuya ve Yahuda diyarına bitişik uluslara sıra gelmiştir. Sefenya 2. bölüm 8 ve 9. ayetler. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab şöyle diyor. Moavlıların halkımı nasıl aşağıladığını, Ammon halkının onlara nasıl hakaret ettiğini, onları nasıl alaya aldığını, topraklarını nasıl tehlikeye attığını duydum. Varlığım hakkı için Moav kesinlikle Sodom gibi, Ammon da Gomora gibi olacak. Otlarla tuz çukurlarıyla dolacak. Sonsuza dek virane kalacak. Mallarını halkımdan geride kalanlar yağmalayacak. Topraklarını ulusumdan sağ kalanlar miras alacak der. Birçok ülkeyi ziyaret ettim diyor Dr. Vernon McGee. Ve gördüğüm en fakir ülke Ürdün'ün Haşimi Krallığı'dır. Moavlılar ve Ammonların ülkesi olan yerdir burası. Günümüzde başkent Amman'dır. O ülkeden daha viran bir yeri göremezsiniz. Bütün bu peygamberlikler geçmişte gerçekleşti. Sefenya 2. bölüm 10. ayette gururlanmalarının her şeye egemen Rabbin halkını aşağılayıp alay etmelerinin karşılığı bu olacak der. Gururlarından ötürü yargılanmaktadırlar ve bildiğiniz gibi gurur şeytanın başlangıçta günah işlemesinin yoluydu. Sefenya 2. bölüm 11. ayette dehşete düşürecek Rab onları. Yeryüzünün bütün ilahlarını yok edecek. Kıyılardaki bütün uluslar bulundukları yerde ona tapınacaklar der. Tanrı kendisini görmezlikten geldikleri için yeryüzünün uluslarını yargılayacaktır. Onu kabul etmediler. Elçi Paulus Romalılar 1. bölüm 21, 22 ve 23. ayetlerde Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Anlayışsız yüreklerini karanlık bürüdü. Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler der. Tanrı'nın kendilerini yargılamasının nedeni işte budur. Sefenya 2. bölüm 12. ayette ey kuşlular, siz de benim kılıcımla öleceksiniz diyor Rab. Habeşistan, Etiyopya bildiğiniz gibi Afrika'dadır. Gördüğünüz gibi bu dünya çapında bir yargıya işaret eder. Sefenya 2. bölüm 13. ayette Rab elini kuzeye doğru uzatıp Asur'u yok edecek. Ninova'yı viraneye, çöl gibi kurak bir alana çevirecekler. Rab elini kuzeye doğru uzatıp Asur'u yok edecek. Etiyopya güneydedir ama şimdi kuzeye gidiyoruz ve Asur'un da yargılanacağını görüyoruz. Sefenya'nın zamanında Asur dünya üzerinde oldukça etkili bir ülkeydi. Ninova'yı viraneye, çöl gibi kurak bir alana çevireceğim. Ninova şimdi böyledir. Günümüzde Musul kenti eski Ninova'nın bulunduğu Dicle nehrinin karşısındadır ve duyduğuma göre de oldukça virane bir yer. Ninova ve o alanın tümü hala virane halindedir. Sefenya 2. bölüm 14. ayette orası sürülerin her türlü hayvanın yattığı yer olacak. Sütun başlıklarında ishak kuşları, kır baykuşları barınacak. Sesleri pencerelerde yankılanacak. Yıkıntılar dolduracak eşiklerin önünü. Sedir kirişler ortaya çıkacak denir. Yani binalar yıkılacaktı. Sefenya 2. bölüm 15. ayette ise işte budur güvenlikte olduğunu sanan. Bir ben varım, benden başkası yok diyen eğlence düşkünü kent. Nasıl da viraneye döndü. Yabanıl hayvanlara barınak oldu. Yanından her geçen gördüğü dehşetten irkiliyor denir. Gelip geçen herkes ıslık çalacak. Islık çalışları Ahasur'un büyük bir ulus olduğunu ve Ninomar'ın büyük bir şehir olduğunu sanıyordum. Şu viraneye ve yıkıma bir bakın anlamına gelecektir. Ve yumruğunu sallıyor der eski çevirde Tanrı'nın ulusları yargılamasından ötürü gerçekleşen şeyden ötürü hayret içinde ellerini sallayacaklar. Tanrı geçmişte ulusları yargılamıştır ve Tanrı günümüzde de ulusları yargılamaktadır. Rab İsa gelecekte ulusları yargılayacağını söylemiştir. Habakuk'un kitabında gördüğümüz gibi. Tanrı onun zamanında peygamberin hiç beklemediği bir şekilde hareket etmekteydi. Ve dostum Tanrı günümüzde de uluslarda çalışmaktadır. Onları geçmişte yargılamıştır. Onları gelecekte de yargılayacaktır.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 23. Bölüm Vay Halinize.
1: Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin, hamaillerini büyük, giysilerinin püsküllerini uzun yaparlar. Çölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var. O da göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var. O da Mesih'tir. Aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor, ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri, kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Vay halinize kör kılavuzlar! Diyorsunuz ki tapınak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama tapınaktaki altın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Budalalar, körler, hangisi daha önemli? Altın mı, altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine ant içenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine ant içen andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı? Adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine ant içen hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine ant içmiş olur. Tapınak üzerine ant içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine ant içmiş olur. Gök üzerine ant içen Tanrı'nın tahtı ve tahta oturan üzerine ant içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar! Küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler! İkiyüzlüler! Bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler! İkiyüzlüler! Siz dıştan güzel görünen ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama içte ikiyüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, ikiyüzlüler! Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Haydi! Atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmıha gireceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan Habil'in kanından tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Yeruşalem! Peygamberleri öldüren Kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalem, tavuğun civcivlerini kanatlarının altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.
0: 24. Bölüm Sonun Belirtileri.
1: İsa tapınaktan çıkıp giderken öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat gününe rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size işte Mesih burada ya da işte şurada derse inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak, ay ışık vermez olacak. Yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler onun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.
0: Bilinmeyen gün ve saat.
1: O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek Tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse uyanık kalır. Evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da içinden efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
0: 25. Bölüm 10 Kız Benzetmesi.
1: O zaman göklerin egemenliği kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan 10 kıza benzeyecek. Bunların 5'i akıllı, 5'i akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılar ise kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsine uyku bastı. Dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın. Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin dediler. Akıllılar, olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, "Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize," dediler. Güvey ise, "Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum," dedi. Bu nedenle uyanık kalın. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz.
0: Emanet para benzetmesi.
1: Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine 5, birine 2, birine de 1 talant vererek yola çıktı. 5 talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve 5 talant daha kazandı. 2 talant alan da 2 talant daha kazandı. 1 talant alan ise gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. 5 talant alan gelip 5 talant daha getirdi. "Efendimiz," dedi, "bana 5 talant emanet etmiştin. Bak, 5 talant daha kazandı." Efendisi ona, "Aferin iyi ve güvenilir köle," dedi. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl." 2 talant alan da geldi. "Efendimiz," dedi, "bana 2 talant emanet etmiştin. Bak, 2 talant daha kazandı." Efendisi ona, "Aferin iyi ve güvenilir köle," dedi. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl." Sonra 1 talant alan geldi. "Efendimiz," dedi, "senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı." Efendisi ona şu karşılığı verdi: "Kötü ve tembel köle, ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Haydi elindeki talantı alın, 10 talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya, karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır.
0: Yargı günü.
1: İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. O zaman kral sağındaki kişilere, sizler babamın kutsadıkları gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab, seni ne zaman aç görüp doyurduk? Susuz görüp su verdik. Ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler, çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek vermediniz. Susamıştım, bana içecek vermediniz. Yabancıydım, beni içeri almadınız. Çıplaktım, beni giydirmediniz. Hastaydım, zindandaydım, benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördük de yardım etmedik? Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrular ise sonsuz yaşama gidecekler.
0: 26. Bölüm. İsa'yı öldürme tasarısı.
1: İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine, iki gün sonra Fısıh Bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmıha gerilmek üzere ele verilecek. Bu sırada başkâhinlerle halkın ileri gelenleri Kayafa adındaki başkâhinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki halk arasında kargaşalık çıkmasın diyorlardı.
0: İsa Beytanya'da.
1: İsa Beytanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymak taşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. Nedir bu savurganlık dediler. Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi. Söylenenleri fark eden İsa öğrencilerine kadını neden üzüyorsunuz dedi. Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım. Kadın bu güzel kokulu yağı beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak.
0: Yahuda'nın ihaneti.
1: O sırada 12'lerden biri adı Yahuda İskaryot olan başkâhinlere giderek onu ele verirsen bana ne verirsiniz dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Selam sevgili dostlar, burası 103.6 Radyo Light Umut Kadınları programında hoş geldiniz. Ben Semire.
1: Ben de Serap. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz ve yarım saatlik süremizde sizlerle birlikte olacağız. Sizlerden aldığımız iletilerden birçoğunuzun ilgiye ve bakıma muhtaç hasta ve yaşlı aile bireylerine baktığınızı biliyoruz. Bugün tekrar sizinle evde bakım hakkında konuşmaya devam etmek istiyoruz.
0: Biz kadınların günlük yaşamda birçok sorumluluğunun bulunduğunu ve ne kadar zor işleri başardıklarımızın farkındayız aslında. Bu zorlu işlerin arasında özel ilgiye ihtiyacı olan kişilere, yakınlarımıza bakmak da var. Örneğin anneler ve büyük anneler. Çoğunlukla onlar çocuklarına ve torunlarına hala bakmaktadırlar. Ama yaşlı ve hastaların bakımını üstlendikleri zamanlar da olur.
1: Evet.
0: Geçen programlarımızın birinde de gördüğümüz gibi, bir kişiye bakıcılık yapmak sadece onun fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaktan ibaret değildir.
1: Kesinlikle.
0: Bakımın ve ilginin diğer biçimleri de vardır. Az sonra ikinci bölümümüzde işte bu konuyu birlikte biraz daha irdelemek istiyoruz.
1: Evet, bizi dinlemeye devam edin ve bizden ayrılmayın lütfen.

0: Bildiğimiz gibi kişi kendi kendine bakamaz duruma gelince diğerlerinden yardım almak zorunda kalır. Yaşlılık veya hastalık nedeniyle gücünü kaybetmişse yemek yapma, giyinme ve yıkanma gibi konularda yardıma ihtiyacı olacaktır kesinlikle.
1: Biliyor musun Serap, yaşlılar aslında birine muhtaç olmak da çok istemezler. Yani hani mümkün mertebe gücümüz olsun. Çünkü gurur mu diyeyim? Mesela bilirim ki hala benim annem zorlanmasına rağmen yemek yapar. Mesela ben bilirim ki senin anneannen de öyle. Yani ayakları şiş olmasına rağmen kalkar, o bulaşıkları yıkar. Hani yaşlanmayı mı kabul edemiyorlar?
0: Tabii başka birine bağımlı olmak zor bir şey olsa gerek.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: En basit gündelik işler bile onlara külfete dönüşür. Örneğin ellerinde artrit olan bir kişi düğme iliklemekten veya ayakkabı bağlamaktan bile acizdir. Hı hı hı. Kol kaslarının zayıflaması, kaldırma ve taşıma işlevlerini imkansız hale de getirebilir.
1: Tabii ki.
0: Bacaklardaki dengesizlik düzgün yürümesini engelliyor biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Fiziksel sorunların yanı sıra unutkanlık gibi zihinsel sorunlar da meydana çıkabilir.
1: Evet, yaşlılık kaynaklı bunlar tabii ki. İşin bir de duygusal boyutu var. Bakıma muhtaç olan kişi utancından en basit işleri bile kendisi için yapmamızı istemeyebilir. Mesela benim annem gücünü, sağlığını ve gençliğini kaybettiği için üzülebilir. İçten içe bize çok yansıtmazlar aslında. Bu duygusal tepkiler aslında normaldir. Ama sevdiğiniz kişide bunları görmek sizi de üzer. Bu süreçte bakıcılığı üstlenmiş olan kişinin önemli bir rolü vardır. Çünkü bakıma muhtaç kişinin duygusal refahıyla da ilgilenmek önemlidir diye düşünüyorum. Mesela annemin eğer gücü yetiyorsa evet yapmasına izin veriyorum. Çünkü kendini daha iyi hissediyor, bunu biliyorum. Mesela geçen akşam eve gittim, hep benden bekler. İşte ona çekirdek kavurur, önüne koyarım, kahve yaparım. Bir gittim eve, kendi yapmış. Ama kendi yapmasının sevincini o kadar yaşıyor ki. Yani ben yaptım, sana muhtaç değilim. Çünkü gerçekten haklılar aslında. Sen de dediğin gibi birine muhtaç olmak kötü bir şey onlara göre. Ama bizim tutumlarımız da aslında çok önemli.
0: Doğru söylüyorsun. Anneannem 85 galiba. Yani bizim eve geldiği zaman
1: o
0: çamaşır varsa etrafta katlamaya çalışır. Bulaşık varsa böyle yavaş yavaş bulaşıklarımızı yıkar. Ama gayet dediğin gibi çok mutlu olur bunu yapmaktan.
1: Hala işe yaradığını görmek ona sevinç veriyor bence.
0: Evet, aslında benim de bir taraftan tabii ki hoşuma gidiyor. Çünkü büyük desteği oluyor. Yavaş da yapsa ama çok büyük bir yardımı oluyor.
1: Hala değil mi?
0: Evet, halen 85 ya. Üzerinde. Aslında onun için iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Çünkü sonuçta bedenini harekete
1: tabii
0: geçiriyor.
1: Ki.
0: Kan dolaşımını hızlandırıyor,
1: kesinlikle,
0: çalıştırıyor kaslarını.
1: Kesinlikle.
0: İyi bir şey aslında. Tabii ki hani saygımızdan dolayı onu çalıştırmayalım diye düşünmeyelim. Yapmak istiyorlarsa yapsınlar,
1: evet,
0: izin verelim.
1: Gerekiyor, kesinlikle. Ve ben şey düşünüyorum, yani yapamayacak duruma geldikleri zaman bile bizim tutumlarımız önemli.
0: Evet.
1: Bizim tutumlarımız ya onları kendilerini daha iyi hissettirecek ya da daha kötü. Yani daha iyi hissettirmeleri sağlayacak şekilde onlara bakmak ve onlarla ilgilenmek çok önemli diye düşünüyorum.
0: Evet, çünkü dediğin gibi bakıma muhtaç kişi çoğunlukla öz değerini ailesine ve topluma sağladığı bireysel katkıyla ölçer ve kişi evinde veya iş yerinde çalışamaz hale gelince ne olur? Öz değer kaybı yaşayabilir. Üzüntü, yorgunluk, güçsüzlük ve hatta depresyon bile görülebilir.
1: Tabii.
0: Bu yüzden bakıcının olumlu yaklaşımını sürdürmesi çok çok önemli. Bakıcının kasvetli ve umutsuz olması hiç istenmeyen bir durumdur. Değil mi Semire?
1: Kesinlikle. Bir de öte yandan da bakıcı eğer neşeliyse baktığı kişinin moralini yükseltme ihtimali çok yüksek. O yüzden yüzümüzden gülümseme, ağzımızdan umut verici sözler sürekli olması gerekiyor. Özellikle yatalak durumdaki hastalar sürekli bir şeyler isteyerek fazla talepkar görünebilirler.
0: Bu yüzden Semire, bazen dinlenmek için bakıcıların ya da yardımcıların fırsat bulmaları lazım dinlenmek için.
1: Ya da fırsat yaratmamız gerekiyor. Bizlerin de yaratması gerekiyor. Mesela ben bazen gerçekten kendimi çok yorgun hissettiğim zamanlarda hemen yardımcım ablamı arıyorum ve diyorum ki abla lütfen hani bir iki gün annemle ilgilenir misin? Biraz dinlenmeye ihtiyacım var ve yardımcım gibi hemen tabii ki diyor. Annemin bundan haberi olmuyor. Çünkü anneme eğer ben bunu söylersem kendini istenmemiş gibi hissedecek ve kötü olacak. Ama öbür taraftan öyle bir ablamla anlaşıyoruz ki sanki annem ablamı çok özlemiş ki özlüyor tabii ki. Ve onunla zaman geçirmek istiyormuş görüntüsünü yaratıyoruz. Ve bu şekilde paslaşarak annem gideyim mi, sen ne yapacaksın falan. Anne sen hiç merak etme, keyfine bak diyorum. Ve o da orada ablamla zaman geçirirken ben de biraz hem fiziksel hem ruhsal dinlenme zamanı oluyor benim için. Ve kendimi daha iyi hissediyorum.
0: Aslında gerçekten hastalarımıza bakarken neşeli olmak ve iç açıcı bir ortam onlara yaratmak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Olumlu yaklaşımımız, yanı sıra neşeli bir ortam yaratmamız da önemli. Hı hı. Hareket yeteneği azalmış kişiler bazen tek bir odaya, daha da kötüsü yatağa mahkum olabiliyor. Odanın temiz ve tertipli olmasına özen göstermemiz lazım. Işıklandırma çok çok önemli. Sağlıklı ve mutlu olmamız için hepimizin ışığa ihtiyacı var. Hı hı. Eğer odada pencere varsa perdeyi açın. Hı hı. İçeri bırakın ışık girsin. Hı. Ne derler?
1: Işık giren eve doktor girmez.
0: Eğer pencereniz yoksa kapıyı açın.
1: Evet.
0: Bakıma muhtaç kişi yardımla yürüyebiliyorsa onu açık havaya çıkartın. Bir sandalyeyi oturtup güneş almasını ve çevreyi izlemesini sağlayın. Bulutların hareketini izlemek, kuş seslerini dinlemek, esintiyi hissetmek hoşuna gidecektir.
1: Kesinlikle.
0: Eğer imkanınız varsa kaldığı odayı sevdiği renklerle dekore edebilirsiniz. Aile fotoğraflarını ve değer verdiği özel eşyalarını görünecek yerlere yerleştirin. Ayrıca sakinleştirici müzikler çalabilirsiniz. Hı hı. İç açıcı ortamlar herkesin hoşuna gider.
1: Bana şeyi hatırlattın. Yaşlar yurdunu ziyaret ettiğim zamanlarda bazı hastalar özel odalarda kalıyordu ve onların odalarına girdiğimde bakıyordum ki bütün duvarları gençlik resimleri veya akrabalarının resimleriyle dolu. Ve o kadar eskilerdi ki anlatamam, yani siyah beyaz resimler, yıpranmış resimler, yanık resimler, yani hani şimdiki resimler gibi değil ama bu onları iyi hissettirdiğini fark ettim.
0: Sen bunu söylerken aslında bahsettiğin bu teyzeler şimdi, hı-hı, kimsesiz,
1: evet,
0: yaşlılar yurdunda,
1: evet, evet.
0: Senden de dinlemiştim ve hatta birlikte gittiğimizde, hı-hı, de görmüştüm. Oraya gidenlerin çoğu çocukları tarafından terk edilmiş.
1: Çok arada ziyaret edilen
0: kişilerdi. Bu gerçekten üzücü aslında, hı-hı, onlar için. Çok zor bir durum gerçekten.
1: Kesinlikle, ama onlar hala her şeye rağmen sevdiklerinin resimlerini baş uçlarında tutabiliyorlar. Hı-hı. Ve bana anlattıklarını biliyorum. Bu benim oğlum, bu benim torunum, bu benim kızım, bu benim kardeşim diye. Ve bu onları mutlu ediyor. Birilerini anlatırken bile gerçekten mutlu olabiliyorlar. Onların mutlu olacakları ortamları yaratmak kesinlikle bizim elimizde.
0: Hı hı.
1: Onları sevindirmek bizim elimizde. Baktığımız kişinin ayrıca ev işlerine katkıda sağlamasına fırsat yaratmamız da önemli. Senin de dediğin gibi. Yetenekleri kısıtlı olsa bile, hani dedik ya, bir şeyler yapabildiğini görmek onu kesinlikle daha iyi hissettiriyor. O yüzden bunları yapmasına izin vermeliyiz.
0: Az önce evet anneannemi sağ olsun yaptığı gibi.
1: Çamaşır katlamak, evet, ufak ufak bulaşık yıkamak gibi. Örneğin yatalak olan biri eğer ellerini ve kollarını kullanabiliyorsa sen de dediğin gibi çamaşır katlamak veya düğme dikmek gibi basit işler yapabilir. Sebze ayıklayabilir oturduğu yerde veya doğrayabilir.
0: Hı-hı.
1: Yapıyorlar değil
0: yapıyorlar,
1: mi aslında?
0: Yapıyorlar.
1: Her kişinin durumu farklıdır. Önemli olan fiziksel sağlığını tehlikeye atmadan olabildiğince özgür ve bağımsız olmasına fırsat vermemiz. Gerçekten bunlar bizim elimizde ama onlara biz hayır sen yapamazsın, hayır otur dersek bu onları daha incitir diye düşünüyorum.
0: Aslında gözümüz, kulağımız onlara karşı çok açık olmalı,
1: açık
0: dikkat
1: olmalı
0: etmeliyiz. Çünkü, hı-hı, yaşlı oldukları için şimdi bugün iyiyse,
1: evet,
0: yarın iyi değil.
1: Evet,
0: ve
1: evet,
0: biz eğer bunu dikkat etmezsek onları zorlamış gibi davranmayalım.
1: Hı-hı.
0: Sözlerimize dikkat edelim.
1: Kırıcı olmayalım.

0: Mamın verdiği bir düz çizgi var. Hı. Ama onlar için, onlar yaşlandıkça o düz çizgileri artık çok fazla inişli çıkışlı olabiliyor. Mesela diyorum ki dün ağrımıyordu, bugün niye ağrıyor? Anlatabiliyor muyum? Hı. Ben bilmeliyim ki evet, onun canı bazen acıyacak, bazen acımayacak, bazen çok iyi yapabilecek, kendini çok iyi hissedecek ama bazen de kötü hissedecek. Benim buna karşı hazırlıklı olmam gerekiyor. Saygılı olmam gerekiyor. Evet. Sevgi dolu olmam gerekiyor. Ve bu kesinlikle kolay bir şey değil.
1: Kesinlikle, ve bu yüzden neye ihtiyacımız var? Sabırlı davranmaya ve güven verici evet. olmaya ihtiyacımız var.
0: Tanrı'nın gücüne
1: var.
0: De ihtiyacımız var.
1: Tanrı'nın gücüne ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve bir şey daha hatırladım, onu da paylaşmak istiyorum. Yaşlılar yurdunda bir şey daha dikkatimi çekmişti. Yatalak olan bir kadın vardı ve belinden aşağısı tutmuyordu. Kalkıp yürüyemiyordu. Ama inanılmaz örgüler örmüştü Serap. İnanılmaz el örgüleri.
1: Gerçekten.
0: Ayağı tutmuyordu güzel. Ama eli tutuyordu.
1: Çok güzel.
0: Gözü görüyordu. Ve ellerinde şişlerle, tığlarla inanılmaz. Yani sandalye örtüleri, televizyon üzerine konulacak örtüler, bebek yelekleri, süeterleri, bir sürü şey yapmıştı. Gerçekten yapmıştı. Hı-hı. Ve ben hayranlıkla bakmıştım. Ayağı tutmuyordu ama eli tutuyordu. Gözü
1: ne
0: görüyordu.
1: Ne kadar güzel. Aslında bir şey daha ihtiyaçları var. Onlarla geçirdiğimiz zaman içerisinde sohbet edilmeye.
0: Evet,
1: daha çok
0: evet.
1: konuşmak istiyorlar ve konuştuklarının
0: dinlenilmesini istiyorlar.
1: Çok istiyorlar. Fark etmişsindir mutlaka.
0: Hı-hı, kesinlikle.
1: Mümkünse, biliyoruz çok yoğunuz, yoğun bir zaman geçiriyoruz, çalışıyoruz, ev işi, çocuk derken belki onlara çok fazla zaman ayırmıyoruz. Onları bir köşede oturtturuyoruz, belki televizyon karşısına oturtturuyoruz. Belki bütün gün hiç konuşmadığımız zamanlar oluyor. Ama mümkünse şimdi sevgili dinleyici, hatırlayalım. Şu an kim çevremizde yaşlı biri varsa, anneannemiz, babamız, kim varsa düşünün. Ve bir fırsat bulun, hemen onun yanına gidin, oturun, onlarla sohbet edin. Mümkünse ondan çocukluğunu anlatmasını ve sevdiği bir şarkıyı söylemesini isteyin. Bakın neler öğreneceksiniz. Bu çok güzel bir şey olur çünkü onun konuşma yeteneğini kaybetmiş olabilir. Ama yanında oturup ona konuşmanız gerçekten çok önemli. Size çok rica ediyoruz. Lütfen şimdi bakın etrafınıza ya da düşünün. Hemen gidin, saçıyla oynayın, ellerini okşayın. Sırtına hafifçe masaj da yapabilirsiniz. Onlara ne kadar özel olduklarını hissettirin. Çünkü bugün aramızdalar ama yarın burada olmayacaklar. O yüzden onların değerlerini bilmemiz gerekiyor.
0: Kesinlikle. Serap, sen o kadar şey konuştun ki böyle bir anda annemi inanılmaz özledim. İnanılmaz, gerçekten gerçekten yanında olmak istiyorum
1: sen
0: şu anda.
1: Sen de çok güzel böyle davranıyorsun. Ben de senden çok teşvik alıyorum. Yaşlılara olan davranışların, annene olan ilgin. Ben de senden çok şey öğreniyorum.
0: Az yapıyorum. Aslında daha çok yapmam gerekiyor. Mesela konuşurken şeyi fark ettim. Evet, onların bizimle konuşmaya ihtiyaçları var. Gerçekten konuşmaya ihtiyaçları var. Mesela bazen şu hatayı yapabiliyorum. İşte benim varlığım yeter ona. Hayır, yetmiyor. O benimle direkt diyaloğa girmek istiyor.
1: Kesinlikle.
0: Benimle konuşmak istiyor. Mesela diyoruz ki tamam, işte yani bir yere gittiğimizde benim annem bir de biliyorsun Türkçe bilmiyor. Bildiği tek dil, ana dilini biliyor ve herkes... Bazen dikkat ediyorum bir yere gittiğimizde herkes birbirleriyle konuşuyor ama benim annem o kadar öyle orada şey kalıyor ki bakıyor, anlamıyor da yani konuşmaya dahil olamıyor ve kendini çok kötü hissediyor.
1: Yeah.
0: Şu an çok kötü hissettim kendimi annemin yerine koyduğum zaman ve sanıyoruz ki yeter ona. Yani kalabalığın içinde olması onun canının sıkıntısını geçirir diye düşünüyoruz ama bu yanlış.
1: Aslında hepimiz bu duyguyu yaşıyoruz. Düşün, yani biz bile bunu yaşarken onlar nasıl yaşamasın?
0: Ya.
1: Yani hepimiz insanız sonuçta, evet. aynı duyguların evet. içindeyiz. Çocuk da desen öyle, çocuklar için öyle.
0: Tabii ki.
1: Yani bir köşede unutulmak istemezler. Biz de öyle, sözlerimizin dinlenmesini umursanmak isteriz. Peki yaşlı teyzelerimiz ya da amcalarımız neden istemesin? Yani.
0: Hatta dikkat çekmek için nasıl çocuklar böyle huysuzluk yaparlar? Aslında yaşlılarımız da bazen yapıyor huysuzluk.
1: Dikkat çekmek
0: Dikkat çekmek için. Ay şuram ağrıdı, çok ağrıyor, başım ağrıyor, ama... çok yoruldum deyip aslında ben buradayım diye bağırıyorlar. Yani
1: kızmayalım.
0: Sevgiyle çok davranalım.
1: Sevgiyle yaklaşalım.
0: Sevgili dinleyiciler, eğer varsa anneanneniz, babaanneniz... Şimdi yazın, bir dondurma alın, bir tatlı alın, gidin.
1: Mümkünse...
0: Onunla oynayın, şakalaşın. Benim annem çok sever mesela şakalaşmayı. Ve ona gerçekten değerli olduğunu söyleyin. İnanın ki kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve bir insanı mutlu etmek her şeye değer diye düşünüyorum. Şimdi programımız bayağı bir uzadıkça uzuyor. İsterseniz bir müzik arası verelim.

0: Evet sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light'ta Umut Kadınlarını dinliyorsunuz ve az önce sizlere yaşlılarımızla nasıl ilgilenebiliriz, onların bakımla ilgili neler yapabiliriz, sevgimizi, sabrımızı,
1: saygımızı
0: nasıl göstermeliyiz, bunlara değindik. Şimdi geldik programımızın ikinci bölümüne.
1: Evet. Serap'cığım, geçenlerde düşünüyordum da çok ciddi bir hastalığı ya da çok ciddi büyük bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda şok oluyoruz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Birden hayatımıza bir şey girdiğinde şok ve şaşırıyoruz. Ya da bir haber aldığımızda şaşırıyoruz. Bir ölüm haberi ya da bir ciddi bir hastalık haberi. Mesela sen bana programa girmeden bir kız kardeşimizde ciddi bir hastalık olduğunu, ciddi bir sorun olabileceğini, parçanın alındığını ve o parçanın iyi olmadığını söyledin. Ve şahsen bu benim beklemediğim bir şeydi ve gerçekten şok oldum. Geçenlerde bir ölüm haberi aldık. Bunun şokunu yaşadık. Çünkü ya, beklemediğimiz bir şeydi. Ansızın. Ve böyle bir şeyle karşılaştığımızda hiç beklemediğimiz birinin ölümü, beklemediğimiz birinden acı bir haber, acı bir hastalık olduğunda neden sorusu çıkıyor.
0: Neden ya da niçin?
1: Niçin?
0: Niye ben değil de o?
1: Evet.
0: Niye o değil de bu gibi sorular gerçekten sıkça sorabiliyoruz. Ama bu hisler doğaldır, biliyorsun. Bunları sormamız çok normal.
1: Peki bunun yanıtı var mı diye de düşünüyoruz aslında, değil mi?
0: Vardır ama bunların cevabını biz bilemeyiz.
1: Ya da her sorunun cevabı yoktur.
0: Belki de yanıtı yoktur.
1: Ama her şeye rağmen kendimizce yanıtlar ve nedenler bulmaya çalışıyoruz, öyle değil mi?
0: Her zaman.
1: Hatta hatamızdan dolayı bunların başımıza geldiğini bile düşündüğümüz zamanlar oluyor. Ama ben bunun bir yanıt olduğuna inanmıyorum. Çünkü emin olduğum iki şey var. Birinci olarak Tanrımız çektiğimiz acının ve sıkıntının farkında. Durumumuzu en iyi O anlıyor. Bunu nereden mi biliyorum? Kutsal Kitap'tan tabii ki. Yaşaya 53. bölüm 3. ayetlerinde onun hastalığı yakından tanıdığı yazılıdır. Kusursuz olan bir dünyada yaşamıyoruz.
0: Evet.
1: İnsanın Tanrı'nın yasasına itaatsizliğinden ötürü günah ve acı dolu dünyaya girdi. Bu dünyada bazen acılar ve sıkıntılarla karşılaşacağımızı da biliyoruz.
0: Evet, bana Romalılar 5. bölüm 3. ayeti hatırlattın. Orada da diyor ki Tanrı bizlere şunu söylüyor. Sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır diye yazılıdır.
1: Romalılar 8. bölüm 28. ayetlerinde ise Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu öğreniyoruz.
0: Bir daha söyler misin?
1: Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu öğreniyoruz.
0: Ya
1: da anlamamız mümkün olmasa da şundan emin olabiliriz. Eğer Tanrı'yı seversek, ona bakarak, ona itaat ederek yaşarsak, onun iyiliğimiz için çalıştığından emin olabiliriz. Yaşamlarımızda ne olursa olsun, eğer ona izin verirsek, Tanrı bunu iyiliğimiz için kullanacaktır.
0: Kesinlikle. Bu konularda o zaman her zaman ona sığınmamız gerekiyor. Ondan yardım istememiz lazım. Evet, kutsal yazılar Tanrımızı yakından tanıyabileceğimizin yanı sıra onun da bizi iyi bildiği pek çok kereler bildirir. Değil mi? Yani insan düşüncesine göre hayret verici bir durum olabilir.
1: Kesinlikle. Çok hayret verici.
0: Evet. Dünyada milyarlarca insan var ve Tanrımız her birimizi şahsen tanıyor.
1: Ya.
0: Bizi biliyor ve ihtiyaçlarımızla kişisel olarak ilgilenmekte. Matta yine 6. bölüm 8. ayette şöyle yazılı. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilmekte.
1: Çok daha güzel.
0: Ben de bu ayeti gerçekten çok seviyorum ve bu sözüne güveniyorum.
1: Hı
0: hı. O bizim her şeyimizi bilir ve nelere ihtiyacımız var ve biz daha dilemeden her şeyi önceden bilir. Evet sevgili dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Gerçekten bugünkü konularımız da çok güzeldi. Yaşlılarımızla ilgilenmemiz çok önemli. Şu anda yaşlılarla ilgilenen varsa, bakanlar varsa Allah'tan sizlere sabır vermesini diliyoruz. Güç ve sevgi vermesini diliyoruz. Evet, programımızın sonuna geldik. Şimdi sizlere bir mezmur okumak istiyoruz. Ve bu mezmurla sizlere veda ediyoruz.
1: Ve ben de şunu eklemek istiyorum mezmuru okumadan önce. Her ne yaşıyorsak bilmeliyiz ki bizim hayatımızda eğer Tanrı varsa her şey onun kontrolünde ve her durumda iyilik için çalışacaktır. Acı haberler bile alsak, ölüm haberleri, hastalık haberleri, başımıza felaketler gelse bile eğer kontrol Tanrı'nın elindeyse o gerekeni yapacaktır. Çünkü dediği gibi Serap kız kardeşimin, o milyarlarca insanı bireysel, kişisel o kadar iyi tanıyor ki benim kendimde bilmediğim, tanımadığım özelliklerimi bile benden daha iyi biliyor.
0: O zaman önce Tanrı'ya güvenelim, evet, her şeyden önce.
1: Kesinlikle. Mezmur'u sizinle okuyarak programımızı kapatmak istiyoruz. Rabbin esenliği hepinizin üzerinde olsun. Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberin var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin ya Rab. Beni çepeçevre kuşattın. Elini üzerime koydun. Kaldıramam böylesi bir bilgiyi. Başa çıkamam, erişemem. Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seherin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün, karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. İç varlığımı sen yarattın. Annemin rahminde beni sen ördün. Sana övgüler sunarım. Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım. Ne harika işlerin var. Bunu çok iyi bilirim. Hepsi senin kitabında yazılmıştı. Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli ey Tanrı. Sayıları ne çok. Kum tanelerinden fazladır saymaya kalksam. Uyanıyorum. Hala seninleyim.
0: Semine, saate bakıyorum. Sanırım süremizin sonuna gelmişiz.
1: Evet, her zamanki gibi kendimizi kaptırdık gidiyoruz ama...
0: Eğer yine bizimle mektuplaşmak isterseniz ve paylaşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen bize yazın. Tekrar istersen e-mail adresimizi verelim.
1: Adreslerimizi veriyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum. umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup yazmak, yüreğinizi dökmek isterseniz posta kutusu 5-34350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Evet, bütün hafta boyunca size esenlik ve sabır, güç diliyoruz. Evet. Ve acil şifalar diliyoruz Tanrı'dan.
1: Rabbin esenliği sizlerle olsun.
0: Hoşça kalın.
1: Esen kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Formula 1 yarışındayız. Yerlerinizi alın.
2: Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.
1: Hazır?
2: Gözümüzü İsa'ya dikelim. İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı. Toplumun parçalanmasını önlemenin anahtarı evlilikleri bir arada tutmaktır. Ailelerimizin başı büyük dertti. Evlilik ve aile bütünlüğüne örnek olmak Mesih'e iman edenlere düşüyor. Bir çiftin aynı çatı altında kalabilmesi için birbirlerini dinlemeleri çok büyük önem taşır. Dr. Erwin Lutzer'ın net öğretişleri bitiş çizgisini geçmemize yardımcı olur. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye devam edeceğiz. Biz Efesliler bölümünden Bu işin Şakası Yok üzerinde konuşurken lütfen sen de bize katıl.
3: İlişkide çok önemli olan bir başka şey de dinlemektir. Birbirinizle konuşmalı ve birbirinizi dinlemelisiniz. Ben bu konuda sorun yaşıyorum. Bence erkekler olarak hepimizin yapması gereken şey dinlemektir. Bir kadın bana, kocam benimle konuşmuyor, orada öylece oturuyor dedi. Evet anlıyorum, acaba seninle neden konuşmuyor? Çok merak ediyorum, bahse girerim. Bir dakika, ben bir pastörüm, arkadaşlarıyla konuşuyor demek istedim. Muhtemelen onlarla çok rahat konuşuyor, yaşamında olup bitenleri onlara anlatıyor ve sonra eve geliyor, karısıyla konuşmuyor. Karısıyla neden konuşmadığına dair bir fikrim var. Çünkü yargılanmaktan korkuyor. Büyük olasılıkla kendi kendine beni ayıplayacak, beni suçlayacak, beni küçümseyecek. Bana sen ne biçim bir insansın diyecek diye düşünür. Kocan şefet ve belki de pornografi konusunda yaşadığı zorlukları sana dürüstçe anlatsa bununla baş edebilir misin? Baş edebilir misin yoksa tanıdığım biri gibi sen nasıl bir sapıksın mı dersin? Bu soru gerçekten de ilişkilerinin icabına baktı. Bu olaydan sonra karısıyla kişisel bir konuda konuşmadı. Kocan seninle konuşmaya başladığında onun dünyasına girmen ve ne kadar zor olursa olsun bu konuşmanın şifa getireceğini bilmen gerekir. Kocanın yanında olmalısın. Bir kadının kocasına ona sadakatsizlik ettiğini itiraf etmesi gerektiği bir durum olmuştu. Kutsal Ruh kadının yüreğinde çalışmıştı ve bunu itiraf etmesi gerektiğini biliyordu. İtiraf etti de. Daha sonra sabah 4'e kadar konuştuklarını duydum. Kadın kocasını içine döktükçe kocası da kadına açılmış. İlk defa o gece yürekten bir bağ kurduklarını bana daha sonra anlattılar. İlişkide de iletişimde de dürüstlük çok önemlidir. 5. ilke bağışlamadır. Bu çok geniş bir konudur ve ben bu konuda daha önce ayrıntılı olarak vaaz ettim. Bir yazar, çiftlerin sevgisi bitmez, tövbeleri biter demiştir. Bağışlama becerisi. Bazen bağışlamayla gelen bir barışma söz konusudur ama barışmanın olmadığı bir bağışlama da vardır. Bu bağışlama üzerinde daha önce de konuşmuştum. Unutma, bağışlamadığın her şeyi bir sonraki kuşağa iletirsin. Öfkeli bir anne, öfkeli çocuklar yetiştirir. Sorunlarla şiddet yanlısı bir tavırla baş ediyorsan, bunu başkalarına da bulaştırırsın. Dolayısıyla yapman gereken şey, bu bağışlama işini halletmektir. Şimdi, hakikaten müjdenin tam temelindeyiz, öyle değil mi? Çünkü müjde bir bağışlama mesajıdır. Müjde, İsa Mesih'in bizim günahlarımız için çarmıhta öldüğünü söyler. Onu kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde bağışlanırız. Tanrı tarafından kabul ediliriz. Tanrı'nın çocukları haline geliriz. Onun oğulları ve kızları oluruz. Tanrı bizi koşulsuz sever. Bu koşulsuz sevgi herkese verilmez. Bu sevgi Tanrı'nın kızlarına ve oğullarına verilir. Şimdi artık ne kadar kötü bir geçmişe sahip olursak olalım, ne kadar büyük hatalar yapmış olursak olalım, evlenmeden önceki yaşam biçimimiz nedeniyle ilişkimize nasıl yaralar taşımış olursak olalım, bütün bunlara rağmen sonuna kadar bizi sevmeye, kabul etmeye ve bizimle ilgilenmeye devam eden bir göksel babaya sahip olmanın ayrıcalığını yaşıyoruz. Bu da bize diğer insanları bağışlayabilmemiz, ilişkilerde ilerleyebilmemiz ve birbirimize duyduğumuz sevgide gelişebilmemiz için gerekli olan istikrarı sağlar. Bunların hepsi İsa Mesih'in müjdesinde bulunmaktadır. John Barger adındaki bir adamın öyküsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu öyküyü Kutsal Evlilik adlı kitaptan aldım. Bu adamın kim olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok ama şöyle diyor. Büyük buhran zamanında akrabalarım sokaklarda yaşamış, kötü durumdaki birçok insan gibi öfkeyi ve hor görmeyi öğrenmişler, içki içip kadınlarla birlikte olmuşlar. Şöyle devam ediyor. Sonuç olarak ayrıcalıklarımın ve yetkimin gerekçesi olarak kutsal yazıları gösterdim. Eşim Susan'ı ve 7 çocuğumu demir bir yumrukla yöneterek evliliğimde uzun yıllar boyunca bir diktatörü aratmadım. Karıma ve çocuklarıma yıllarca hükmettiğim için bana karşı küskünlükleri, kırgınlıkları hatta benden korkmaları alışkanlık haline gelmiş. Öfkelenmemden çekindikleri için bunu benimle hiç konuşmamışlar. Eşimi ve çocuklarımı kendimden uzaklaştırdım ve onların sevgisini kaybettim. Evimiz ne benim ne de onlar için sıcak bir yuvaydı. Çocuklarımız olmasa Susan benden boşanırdı. Sonra ahlaki, psikolojik ve ruhsal yaşamımda derin bir değişime yol açan bir dizi olay meydana geldi diyor. Bunlar denemelerdi. Örneğin ölü doğan bir bebek gibi denemeler. Bu adam kendini Tanrı'ya teslim edene kadar birbiri ardına denemelerle yıkıldı. Şöyle diyor, bunca ıstırabın içinde sevmeyi öğrenebilmenin ve acıya sebep olmayı bırakmanın tek yolunun acı çekmek, katlanmak, öfkemi, kırgınlığımı, kırıcılığımı, kıskançlığımı, şehvetimi, gururumu, daha onlarca sesi ve kötü alışkanlığı reddetmek için her an çabalamak olduğunu buldum. Hatalarımı kabul etmeye ve onlar için özür dilemeye başladım. Erkekler iyi dinleyin. Çok sert bir şekilde eleştirildiğimde kendimi savunmayı bıraktım. Çünkü önemli olan haklı olmak ya da insanların iyi biri olduğumu düşünmeleri değil, sevmekti. Susan'ın öfkesi geçene kadar 3 yıl boyunca sabırla dinlemek, Susan'ın güvenini kazanmak, yüzlerce saat konuşmak gerekti. Sevgi dolu, güvenen ve şefkatli birine dönüştü. Öykünün geri kalanında Susan'ın kanser olduğunu öğreniyoruz. Ömrünün son aylarında John eşi Susan'a baktı. Daha sonra çok az çiftin yaşadığı derin bir ruhsal paydaşlığı yaşadıklarını anlatıyor. Bunu Tanrı gerçekleştirdi. Bu kadar acı yaşanmadan gerçekleşemezdi. Her zaman haklı olmaktan vazgeçmezsek gerçekleşemez. Başımıza gelen onca şeyi göz önünde bulundurduğumuzda bize hizmet edilmesi gerektiği ve öfkemizin tamamen haklı olduğu hissi devam ettiği sürece dürüstlükle, kişisel sorumluluk almakla ve bu evlilik yalnızca Tanrı'nın lütfuyla yürüyebilir demekle gelen o ruhsal paydaşlığa sahip olamayız. Tanrı'nın lütfuyla evliliklerin yürüyebileceğine inanıyor musun? Bazılarınız eve döndüğünüzde birbirinizle uzun uzun ve dürüstçe konuşmalısınız. Birbirinizi kabul etmeli, ruhlarınızı birleştirmeli ve Tanrı'nın lütfuyla boşanmak zorunda değiliz. Sevgisiz bir ilişkinin içinde yaşamak zorunda değiliz. Birbirimizin can yoldaşı olabiliriz demelisiniz. Tanrı da zaten tam olarak böyle olmasını istiyor. Birlikte dua edelim mi? Baba, bu mesaj kusursuz değil ama bugün öfke, kızgınlık ve güvensizlikle yıpranmış bir ilişkinin içinde olan birçok çiftin yüreğinde çalışman için dua ediyoruz. Bize gel Rab İsa, evliliklerimizde görkemini göster, kini, öfkeyi yen, eşler birbirlerini bağışlasın, birbirlerini anlasın, birbirlerinin güvenini yeniden kazansınlar diye dua ediyoruz. Mesih'i daha önce kurtarıcısı olarak kabul etmemiş olanlar bugün etsin. Onlar da her ne olursa olsun sevileceklerini bilsinler. Şimdi dua ederek bitirmeden önce size ve bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Tanrı seninle konuştuysa şu anda sen de onunla konuşur musun? Sana söylediklerini ona tekrar eder misin? Onun lütfuyla ona itaat etmeyi kabul eder misin? Bunu ona şimdi söyler misin? Baba bize yardım et. İhtiyacımız olduğunda bize gel. Bencilliğimizi bize göster. Evliliklerimizin ve ailelerimizin üzerine lütfunu dök. Benzersiz lütfunu bol bol dök. Çünkü lütfuna ihtiyacımız var. Bunu İsa'nın adıyla istiyoruz. Amin. Arkadaşlar, yaşamlarımızda Tanrı'nın haberinin olmadığı hiçbir şeyin bulunmadığını bilmek harika değil mi? İsa sayesinde bağışlandık ve arındık. Bu da başkalarına karşı dürüst olmamızı sağlar. Evliliklerimizde dürüst olmamızı sağlar. Biraz sonra özellikle ailelerimiz için dua edeceğiz. Ailelerimizin Tanrı'nın lütfunu yaşamasını istiyoruz. Evlilikleriniz için dua edeceğiz. Çocuklarınız için dua edeceğiz. Bazılarınız çok zor zamanlardan geçiyor. Yardıma ihtiyacınız var. Tanrı'nın müdahale etmesine ihtiyacınız var. Tanrı'nın yardımına ihtiyacınız var. O zaman hadi hep birlikte dua edelim. Bu kritik zamanda Rabbin yüzünü birlikte arayalım. Baba, bizi dinlemekte olan her bir dinleyicimizin evliliği için, her bir eş için, zor durumda olan her bir aile için dua etmek istiyoruz. Bağışlayarak onarılabileceğimizi anlamamız için bize kendini göster Rab. Tanrım, sen bize yardım edebilirsin. İsa Mesih'in bedeninin bu zorluğun üstesinden gelmesi için dua ediyorum. Bedenin işlemesinin bir sonucu olarak insanların dürüst olabileceği ve birbirleriyle barışabileceği bir aile olmaları için dua ediyorum. Dışlandıklarını ve sevilmediklerini hisseden çocuklar için özellikle dua etmek istiyorum. Gücünün şemsiyesi altında onları bir araya topla Rab. Baba, evlerinde her türlü zorluğu yaşıyor olsalar da sen onların yaşamına bütünlük getir diye dua ediyoruz. Rab, hepimiz dua eden insanlar olalım. Senin büyük şeyler yapabileceğine iman edelim. İsa'nın adıyla dua ediyoruz.

10 bölümden oluşan ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinin Bu İşin Şakası Yok adlı son mesajını bugün bitirmiş olduk. Bir sonraki Kazanmak İçin Koşmak programında gözle görünmeyen savaş dizimize başlayacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Hayatımızda ufak tefek değişiklikler yaparak, biraz farkındalık oluşturarak, birazcık da hani kendimizi şöyle azıcık zorlayarak bambaşka bir dünyanın kapılarını açmanın mümkün olduğunu anlatmaya çalışan bir kişisel gelişim programındasınız. Gençler, hep genç kalanlar, hep genç kalacak olanlar, doğru yerdesiniz. Ara ara kariyer yönetimiyle, ara ara kişisel gelişimle ve psikolojiyle alakalı bölümler yapıyoruz. Bugün bambaşka bir bölümümüz var. Nedir bugünkü konumuz Gamzeciğim?
1: Güzellik.
0: Güzellik mi?
1: Evet.
0: Ha. Şimdi güzellik deyince hep böyle sadece bu kadınlar için önemli, erkekler için aman ne önemi var gibi algılanmasın.
1: Hı hı.
0: Bugün çağlar boyunca güzellik değerinin, anlayışının değişmesine değineceğiz.
1: Hı hı.
0: Gamze'nin her zamanki gibi çok güzel bir girişi vardır kesin. Alalım biz Gamze hoşumuzun girişini.
1: Evet. Hayatınızda gördüğünüz en güzel şey ne? Kendinize sorun.
0: Pembe yunus balığı.
1: Deniz, doğa, güneş. Tam olarak neye güzel diyorsunuz? Bugün güzellik hakkında konuşacağız. Güzellik anlayışı dönemden döneme veya kültürden kültüre değişen bir şey mi? Yoksa böyle sabit güzellik değerinden bahsedebilir miyiz? Bunun üzerine konuşacağız. Örneklerimizin çoğunluğunu kadınlar üzerinden vereceğiz. Çünkü genelde güzel denince aklımıza doğa ve kadınlar geliyor.
0: Kusura bakmayın beyler.
1: Ama tabii ki tüm örnekler başka şeylere de uyarlanabilir. Pozitif ayrımcılık dahil, genel anlamda ayrımcılığa da karşıyız tabii ki.
0: Evet, bunu belirtelim. Gerçekten normalde şimdi kadınları örnek veriyoruz, erkekleri de verebilirdik. Yani kadınlar üzerinden örnek vermek bu konuya daha çok uyduğu için böyle bir şey yapıyoruz. Yoksa değerli beyefendiler de dinliyorlar, onu da biliyoruz. Böyle bir şey yok. Yani erkekler de gayet güzel olabiliyorlar. Ama yani bu bir kadın programı değil. Onu da öncelikle belirtelim.
1: Hı hı.
0: Tabii Gamze'nin şimdi güzel güzel soruları vardır ama ben önce Gamze'ye sormak istiyorum. Sen neye güzel diyorsun?
1: Yani sanırım bana iyi hissettiren bir şeye güzel diyorum.
0: Evet. Sen doğrudan zaten psikolojiyle olan bağlantısını kuruyorsun
1: evet.
0: Normalde.
1: Hı hı.
0: Peki bir şeyin bir zaman güzel gelip sonra güzel gelmediği oluyor mu?
1: Ya mesela denizin ya da bir gün batımının güzelliği hiçbir zaman bende değişmiyor.
0: Evet.
1: Hep güzel geliyor.
0: Peki şöyle bir şey oldu mu? Hiçbir çok güzel diye aldığın elbiseyi sonradan beğenmediğin?
1: Evet, yani artık belki böyle bir modası geçmiş dediğim bir şey olmuştur. Ama genelde dikkat etmeye ve böyle hani her zaman ben bunu giyerim dediğim bir şey almaya mesela dikkat ediyorum.
0: Hmm. Tamam, şimdi bunları sonradan geri döneceğiz
1: evet.
0: Bu cevaplarına. Alalım bakalım senin sorularını.
1: Evet. Hayatında gördüğün en güzel şey nedir?
0: Pembe yunus balığı. ben pembe yunus balığı ile bir derdim var. Ya evet. Genelde ben doğada hayvanlara böyle nasıl
1: evet.
0: Onların o yaratılışlarına evet. Hayran oluyorum. Şimdi geçenlerde de kanibara diye bir hayvancağız bulduk. Kanguru gibi ama kedi kadar... Ve böyle yüzü oyuncak ayı gibi ve gülüyor. Şimdi ben buna güzel demeyeyim ne diyeyim çok güzel. Gördüm böyle açtım çok güzelsin. Ya da sokakta kedi görüyorum o kadar güzeller ki çok güzeller. Yani bende genel olarak bu doğayla alakalı oluyor. Akvaryuma gittik vatoz balığı o kadar güzel ki çok güzeller o balıklar ya. Yani üzerlerine böyle desen işlenmiş gibi güzeller yani.
1: Kesinlikle.
0: Ve yani vatoz balığı desenli değil tabii ki de. Onun da o yüzüşü, o şekli yani çok güzel. Ne diyeyim, demek ki ben doğaya güzel diyormuşum. Tamam, ben biraz kantçıyım galiba bu konuda. Evet, neyse bunlara da değineceğiz.
1: Evet, güzellik kavramının temel kriterleri var mıdır?
0: Temel kriterleri çağlar boyunca hep bulunmaya çalışılmış. İdeal kadının heykeli yapılmaya çalışılmış. İdeal ölçüler bulunmaya çalışılmış. Sen daha iyi bilirsin. Neydi o Da Vinci ne yapıyordu? Altın oran.
1: Altın oran.
0: Hı-hı. Altın oran diye bir şey buluyor. Hani vardır ya hep böyle bir çember içinde bir...
1: Vitruvian adamı.
0: Ha. Ne adamı?
1: Vitruvian adamı.
0: Vitruvian adamı Hı-hı. varmış. Evet. Bu hani altın oranda dedikleri nedir mesela? Baş gövdenin kaçta kaçıydı?
1: Yani 8 oranında temel bir şey olarak öyle. Ama tabii herkes de aynı orana uymuyor.
0: Böyle Gamze anatomi anlatırken öyle acayip şeyler anlatıyor ki işte omuz bir baş kadar, öbür omuz bir baş kadar. Hani 3 birim ortada kafa var, yanlarda birer kafa boyunda omuz boşluğu gibi bir şey öyle miydi?
1: Hı hı. Evet, iki kafa genişliğinde.
0: Ve bütün bunları bunlara göre yaptığınızda ya da yüze göre de var değil mi? Yüzün de böyle altın oran çizgileri var.
1: Evet.
0: Mesela bakıyorlar programlara, bunları tarıyorlar vesaire. İşte Hollywood'a göre en iyi yüz falan seçiliyor. Şu kişinin yüzleri, çünkü onları nasıl tarıyorlar? Kaşından gözüne mesafesi, gözünden burnuna o çapraz giden mesafesi, burunla dudak arasındaki mesafe, işte kulakla bilmem ne. Hani yüzün genel oranına bakıyorlar ve o kişiye güzel diyorlar.
1: Hı hı.
0: Ama mesela dünyada enteresan olan, en güzel gözlü kişinin gözünü, en güzel burunlu kişinin burnunu, en güzel dudaklı kişinin dudağını alıp birleştirdikleri zaman çok çirkin bir şey çıkıyor ortaya. Hiçbir şeye benzemiyor. Beklersiniz ki hani çok gerçekten güzel bir karışım olsun. Hı-hı. Ama öyle bir şey olmuyor. Altın oran, evet, insanların gözüne güzel görünüyor ama tek güzel dediğimiz şey altın oran değil. İşin ilginç tarafı, altın oran da o dönemin altın oranı. Belki şimdi yapsalar tam böyle olmayacak altın oran. Bilmiyorum. Normalde çünkü fotoğrafta falan da bazı çerçeve, yani o kareleri seçerken siz işte 3'te 1 gibi bazı oranlar var. Ve bu oranları normalde yağlı boya tablolarında baktıkları zaman aynısı çıkmıyor. O zaman için o altın işte bir sahneyi gösterirken ki oran farklıymış, şimdi daha farklı. Ama sonuçta altın oran diye bir şey var gerçekten de.
1: Evet.
0: Çünkü araştırmalarda sonuçta resimler gösteriyorlar. Bu mu daha güzel, bu mu daha güzel diye sosyal deneyler yapıyorlar.
1: Hı-hı.
0: Ve hep altın orana daha yakın olan daha güzel çıkıyor.
1: Evet.
0: Ve genel olarak da insanla ve hayvanlarla alakalı, bebeklere daha benzeyen, daha büyük gözlü, daha yuvarlak kafalı vesaire olan şeyler daha çok beğeniliyor. Neden? Aslında çünkü bilinçaltından insanda masumiyeti ifade ediyormuş.
1: Hı-hı.
0: Ne kadar ilginç bir şey.
1: Evet,
0: hani kesinlikle. Her şey aslında onunla neyi bağdaştırdığımızla alakalı.
1: Gerçekten
0: yani, başka sorularımız, araya mı girelim?
1: Ya bir girelim istersen, çok Hı-hı. sonra bölünmesin.
0: Hı-hı.
1: Lütfen siz de yorumlarınızı bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün güzellikten bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Altın oran diye bir şey var mıdır? Güzellik anlayışına şöyle bir bakacağız. Hı-hı. Ve sonra buradan tabii ki de gelmeye çalıştığımız bir nokta var. En sonunda da bunu söyleyeceğiz. Hı-hı. Efendim. Evet, alalım sonraki soruları.
1: Sen kendini en çok ne zaman güzel hissediyorsun?
0: Kendimi en çok kendim olduğunda güzel hissediyorum. Yani normalde böyle hayal ettiğim zaman herkes bir gözünü kapayıp böyle kendinin en iyi halini hayal edebilir mi? Bir gözlerinizi kapayın. Sizce en güzel haliniz nasıl? Mesela benimki hiç, yani saçlarım açık. Sadece normal halim. Üstümde de çok hafif böyle uçuş uçuş beyaz bir elbise var. Yüzümde de makyaj yok hiç. Öyle bol da üstümdeki elbise. Öyle bir rüzgarın karşısında durduğumu hissediyorum. Hani güzellik deyince kendimle alakalı benim aklıma böyle bir şey geliyor. Ve belki başkaları daha aynaya baktığınızı düşünün. Gözleriniz kapalı. Aynada kendinizi

0: herkes turuncu bir şekilde
1: öyle
0: dolaşıyordu.
1: Öyle bir moda vardı değil mi?
0: Evet. Yani gerçekten herkese yakışıyor muydu? Tartışılır. Ve bugün o yüzden bu güzellik anlayışının çağlar boyunca değişmesinden bahsedeceğiz. Ama ondan önce başka sorularımız var mıydı?
1: Evet, aynen tam ona denk geldik işte.
0: Söyle bakalım neymiş?
1: Evet, çağlar boyunca güzellik anlayışı değişmiş midir?
0: Değişmiştir. Değişmiştir. Evet. Değişmez mi? Neden? Çünkü güzel dediğiniz şey, hani Gamze demin dedi ya, çünkü işte şöyle şöyle. Güzel dediğimiz şey aslında kendimizde neyi çağrıştırdığıyla alakalı. O yüzden o toplumun güce ihtiyacı varsa güçlü şeyler daha güzel. Ya da o toplumun ne yapmaya çalıştığıyla alakalı olarak güzellik anlayışı değişiyor. Bir sen şöyle özetleyebilir misin?
1: Evet. Dönemlere?
0: Dönemlere göre mesela 20'lerde, 30'larda neye güzel diyorduk?
1: Evet. Antik Yunan döneminde
0: daha öncesi vardı.
1: Kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ederken Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyormuş.
0: Bir yerde çünkü kadın daha naif. Ve normalde Yunan mitolojisine bakarsanız kadın olan bir savaş tanrıçası var. O yüzden de daha atletik olması daha mantıklı geliyor onlara. Ama Roma'da kadın başka bir şey artık. O yüzden de güzellik anlayışı da inançlara göre ve yönetimlere göre ve ihtiyaçlara göre aslında değişiyor. Bir sonrakinde.
1: Bir sonraki orta çağda kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen örtülmeli. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı.
0: Bu bir dakika. Pardon, şeye özür dilerim kestim. Şeye bakarsak eğer orta çağa, orta çağda da şöyle bir şey var. Kadında aslında hüner önemli. Yani el işi yapabilmek, bir şey yapabilmek. Şimdi bu kumaşlar falan meselesinde de şöyle bir şey varmış mesela. Bir kadının eteği ne kadar uzunsa o kadar onun evlenmesi kolay oluyor. Ama neden? Hani sadece giyinmekle alakalı bir şey değil. Çünkü ipleri kendileri eğiriyorlar ve kumaşları kendileri dokuyorlar. Ne kadar çok kumaşlı bir eteğiniz varsa büyük, o kadar aslında hünerlisiniz. O kumaşı, o ipliği yapabiliyorsunuz. Ya çok zengin olmanız lazım ya da çok hünerli olmanız lazım. O yüzden o kadar böyle büyük büyük etekler, uzun uçuş uçuş ve fazla fazla kumaşlar o yüzden gösterişli olarak kabul ediliyor.
1: Evet.
0: Rönesans'a ne demiştin?
1: Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü kabul ediliyormuş.
0: Şey de çok enteresan, bu hep örnek verdiğim filmde bir ıssız bir adaya düşmüş bir kızla bir erkek var. Onlar medeniyetten uzak büyüyorlar orada, çocukken oraya düşüyorlar. Daha sonrasında o adaya bir İngiliz zannedersem gemisi geliyor. Ve hani tabii ki modern insanlar geliyor. Ve modern olan kadın geldiğinde bu kıza gidiyor. Tabii ki yani bu güneşli bir ada, güneş var. Kızın teni yanmış. Yani bronz bir teni var. Kadın gidiyor diyor ki bu ne? Ne hale gelmiş? İşte tenin böyle olmuş. Hop. Kızın suratına bir şeyler sürüp kızın rengini açmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o dönem için rengin açık olması çok önemli.
1: Evet.
0: Yani yanık olmamanız lazım. Şimdi bize bakın.
1: Bakımsız olarak düşünülüyor.
0: Ama şimdi bize bakın, bronzlaşmak için yatıyoruz.
1: Saatlerce, akşama kadar sanırım.
0: Yani ne kadar değişiyor işte.
1: Evet.
0: Çünkü kesinlikle. Orada kadının narin kalmış olması ve yıpranmamış olması gerekiyor. Ama güneş yanığı bir yıpranma belirtisi. O yüzden normalde daha sağlıklı görünen şeyin, çünkü bakıyorlar ki çalışanlar kararmış. Yani çalışanlar daha güneş altında esmerleşiyor. Dolayısıyla hiç çalışmamış, dolayısıyla yorulmamış, yıpranmamış, taze olan imajı uyandırmak için açık tenli olmanız gerekiyor. Yani daha doğrusu güneş yanığı almamış olmanız gerekiyor. Bunun ırkçılıkla olan bağlantısı bambaşka bir şey. Burada zaten normalde hali hazırda beyaz tenlilerden bahsediyoruz. Daha sonra ne oluyor?
1: Sonra 19. yüzyılda Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın, ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, yüksek alınlı, yüksek yanak kemikleri olan kadınlar. Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Şimdi ne oldu? Birden

0: olgun olmamaları gerekti. Bu dönemde hatta öyle bir şey çıkıyor ki, bu Titanic filmini falan seyrettiyseniz görmüşsünüzdür, böyle korseler takıyorlar, insanları sıkıyorlar.
1: Evet.
0: Yani bayağı canlarını için acıtacak şekilde o beller artık böyle 40'lı santimlere geliyor. Hmm. Hani normalde bel ölçüsünün güya 60 santim olması gerektiği söyleniyor ya,
1: evet,
0: ki bu da bir yanlış, yanlış bir algı bu da.
1: Hmm.
0: Herkesin vücut yapısına göre belinin olması gereken bir oran var.
1: Hmm.
0: Herkesin aynı santimde olamaz. Yani uzun olalım, kısa olalım, ince olalım, kalın olalım, hepimizin beli nasıl aynı olsun? O yüzden nasıl söyleyeyim? Böyle bellerini sıkıyorlar, sıkıyorlar o korselerle.
1: Hı hı.
0: Artık böyle incecik yani. O zaten o elbiselerle, o korselerle kadınlar oturamıyor bile.
1: Evet,
0: doğru düzgün.
1: Kesinlikle.
0: Ve böyle narin olunması gerekiyor. Bu şey de çok
1: duruşları,
0: enteresan. Duruşları, alınlarının geniş olması, daha böyle zeki, sofistike gösteren bir şeymiş.
1: Hı hı.
0: Boyunlarının uzun olması gerekiyor. Daha hı hı zerafet anlayışı değişiyor birden.
1: Hı hı.
0: Kısa bir araya gidelim, ondan sonra
1: evet,
0: diğer dönemlerle devam
1: edeceğiz.
0: Sonra da asıl gelmek istediğimiz konuya geleceğiz kısacası.
1: Evet. Bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından ve genel olarak güzellik anlayışından bahsediyoruz. Gamze, şöyle bir özetleyebilir misin? Antik Yunan'dan itibaren şu anda geldiğimiz noktaya kadar.
1: Evet, Antik Yunan'da kadınların ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmaları tercih ediliyordu. Roma İmparatorluğu'nda kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici bulunuyordu. Orta Çağ'da kilise ve dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli ve tamamen de örtülmesi gerekiyordu. Rönesans döneminde ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüzlü ve dolgun göğüslü olarak kabul ediliyordu. Ve 19. yüzyılda da Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın, ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, ilginç şekilde yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların da sağlıklı ve dolgun görünümleri çekici bulunmuyordu.
0: Tabii bunlardan bahsederken dedi ki bunların sebepleri var. Bazen işte çünkü kumaş eğirmesi lazım ki yetenekli olduğunu göstersin. O yüzden eteklerin uzun olması, kapalı olması gerekiyor. Bazen dedik hani daha taze görünmesi için, çalışmıyor görünmesi için beyaz, çok beyaz olması, hani güneşte yanmamış olması gerekiyor. Ve sadece narin olması gerekiyor. Ve geldik yine 19. yüzyılın biraz daha ilerisine.
1: 20. yüzyıl.
0: Sonra neler olmuş?
1: 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu.
0: Neye göre değiştiği burada çok ilginç.
1: Evet.
0: Teyzem bana mesela çok zayıfladığım zaman der ki bu ne, böyle suratın kaşık kadar kalmış. İşte çok zayıflamışsın. Kemiklerin sayılıyor. Bu ne biçim şey? Hani beğenmiyor. Çok çirkin olmuşsun diyor bana. Çünkü onların güzellik anlayışında daha böyle sağlıklı görünmeyi, daha şişman, hani biraz daha etli butlu diyeyim, olmakla bağdaştırıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Birinin sağlıklı olması için, şimdi biz karşımızdaki partnerimizi seçerken bilinçsiz bir şekilde, yani bilinçaltından soyumuzun nasıl devam edeceğini seçiyoruz aslında. O yüzden bunu hem feromonlar yoluyla yapıyoruz hem de yani kendimize genetik olarak en uzak olanı seçmeye çalışırız. Bu eğilimdeyiz ki çocuklarımız daha hani o çeşitlilikten dolayı daha iyi olsun, daha sağlıklı olsun. Bir de aynı zamanda baktığımız kişide otomatik olarak aradığımız özellikler var soyumuzu sürdürmek için. Bazı durumlarda daha yapılı kadınlar, çok zayıf olmayan kadınlar daha güzel kabul ediliyormuş. Çünkü zayıf olanların dayanıksız olduğu düşünülüyor. Çünkü o dönemlerde bazı hastalıklar çıkmış, o hastalıklar insanları zayıflatmış. Dolayısıyla çok zayıf insan gördüğümüzde biz şimdi onlara fit diyoruz ama onlar çok zayıf insan gördüğünde bu ne böyle veremli gibi diyor.
1: Evet, hastalıkla bağdaştırılmış.
0: Evet, yani bizim daha kendi önceki jenerasyonlarımızla, nesillerimizle bile aramızda güzellik anlayışı farkı var. Bu kadar hızlı bir şekilde değişiyor. Öte yandan aynı şekilde gerekliliğe göre de değişiyor. Şimdi birazdan kültürlere değindiğimizde bundan bahsedeceğiz.
1: Bir sonraki 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale gelmiş. 1990'larda ve 2000'lerde sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıktı.
0: Evet. Şimdi size bütün bunun altındaki ana sebeplerden birkaçını anlatayım. Bir, dediğim gibi sağlıklı insan arıyoruz. Çünkü soyumuzun sağlıklı sürmesini istiyoruz. Dolayısıyla da normalde toplumu yöneten kesim çok kısa bir süreye kadar hep erkekler olduğu için erkekler kadınların güzel olup olmadığına karar veriyor. Dolayısıyla eğer iş yapması gerekiyorsa güçlü, daha yapılı olmasını istiyorlar. Savaşmasını istiyorsa atletik olmasını istiyorlar. Ya da eğer sadece evde narince durmasını istiyorsa narin olmasını istiyorlar. Erkekler kendileri daha güçlü olduklarını göstermek istiyorlarsa kadının çok narin, kolay bastırılabilir olmasını istiyorlar. Yok kadının da bir şeyleri ortak olmasını istiyorlarsa kadınların daha hani güçlü görünmesini istiyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bu şekilde güzellik anlayışı sürekli olarak değişiyor. Ne kadar enteresan değil mi? İşin altında aslında sağlık anlayışımız yatıyor birazcık. Bazen zayıf olmak sağlıklı, verem hastalığı çok yaygın olduğu zaman da zayıf olmak, aa bu ne verem mi gibi mi olarak algılanıyor. Hı hı. Bazen şişman olmak iyi, bazen kötü. Hı hı, evet. Ama sonuçta çağlar boyunca bu değişiyor. Bir sonraki sorumuza geçelim bakalım.
1: Tabii bir de günümüzdeki şu anda anlayış olarak bakarsak, aha, kendine olana, farklı olana güzel diyoruz şimdi artık.
0: Evet. Şimdi geldik 2000'lerin başında, hı-hı, spor yapan, bu sefer ne sağlıklı? Çünkü spor yapan sağlıklı. Evet. Artık bunu hani erkekler belirlemiyor ama sonuçta şu anlaşıldı ki spor yaptığımız zaman tabii ki de metabolizmamız daha iyi çalışıyor ve bağışıklık sistemimiz daha güçlü oluyor. Bilimsel olarak da anladık ki sporun yararı var. Hı-hı. Ne oldu bu sefer? Güzel olan şey sağlıklı olmaya başladı. Hı-hı. İlk başta 90'ların başında çok zayıflık güzel görünüyordu, hı-hı, yine ama artık kemik halinde, yani işte sıfır beden falan deniyordu. Ne oldu? İnsanlar artık anoreksiya vesaire hastalığına, bulimia olmaya başladılar ve bunun toplum için sağlıklı olmadığı anlaşılınca hayır dendi. Herkesin bedeninin normal bir dengesi var.
1: Evet, kesinlikle.
0: O yüzden artık böyle olunmayacak. Zayıf olmak değil. Orada spor anlayışı da şöyleydi. Hı-hı. Kadınlar fazla kas yapmasın. İşte kadınlar mümkün olduğu kadar iyice narin, böyle uzun ince, en uzun en ince olsun. Ondan sonra bir noktada bunun sağlıklı olmadığı anlaşılınca spor yapılsın oldu. Hı-hı. Ve şimdi, yani daha doğrusu 2000'lerde, 2010'da böyle daha hafiften kasları belli. Oynanan oyunlarda, video oyunlarında vesaire de hani savaşçı bir kadın güçlü görünüyor. Hı-hı. Güzel kadın anlayışı bu şekilde oldu.
1: Evet.
0: Sonra da bu sefer herkes aynı kaslı, herkes aynı makyaj, aynı surat. Şimdi artık bireyselliğin ne kadar önemli olduğunu anladıkça, hı-hı, farklı olan güzel olmaya başladı. Çünkü neden? Tıp estetik cerrahi açısından çok gelişti. Her açıdan gelişti de, hı-hı, estetik cerrahi çok kolay kullanılmaya başlandı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla eskiden "aa bu güzel elmacık kemiği" denen şey artık zaten ameliyatla yapılabiliyor.
1: Hı-hı.
0: Böyle uygulamalar olduğu için artık bu sefer sürekli herkese aynı şeyler uygulandığı için insanlarda bu ne herkesin yüzü aynı izlenimi uyanmaya başladı.
1: Hı-hı.
0: O yüzden de günümüzde ne oldu? Farklı olan, kendi olan, özgün olan değerli hale geldi. Eskiden bütün burunları hani tıraşlayıp aynı burun haline getiriyorlardı. Şimdi diyorlar ki burnunu bozma, bir karakteristiği var.
1: Evet.
0: Artık kendimiz olmak önemli.
1: Kesinlikle.
0: Kısa bir ara verelim mi?
1: Ondan sonrasında tekrardan dönelim. Bu arada bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Değerli Radyo Light dinleyicileri. Başka bir dünyadasınız ve ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün çağlar boyunca değişen güzellik anlayışından bahsetmeye çalıştık.
1: Evet.
0: Şimdi isterseniz önce bir Gamze hepsini şöyle bir özetlesin. Ve unutmayın ki şunu demiştik. Sağlık anlayışına göre erkeklerin belirlediği şekilde ya da şartların belirlediği şekilde güzellik anlayışı sürekli değişmiş. Bakalım nasıl değişmiş?
1: Evet, antik Yunan'da kadınlar ince, atletik ve zarif bir vücuda sahip olmalarını tercih ediyorlarmış. Roma İmparatorluğu'nda ise kadınların dolgun ve kıvrımlı vücut hatları daha çekici kabul ediliyor. Orta Çağ'da dini otoritelerin etkisi nedeniyle kadınların bedeni örtülmeli. Rönesans döneminde de ideal kadın figürü doğal ve sağlıklı bir görünüme sahip bir kadındı. Bu dönemde de güzel kadınlar açık tenli, dolgun dudaklı, yuvarlak yüz olarak kabul ediliyordu. 19. yüzyılda Avrupa'nın zengin sınıfı için güzel kadın ince ve zarif bir vücuda sahip, açık tenli, yüksek alınlı ve yüksek yanak kemikleri olan kadınlardı. Bu dönemde kadınların sağlıklı ve dolgun görünmeleri çekici bulunmuyor. 20. yüzyılda ise güzellik anlayışı çok sık değişmiş. 1920'lerde, 30'larda moda ince ve narin olmaktı. Ancak 1950'lerde Marilyn Monroe gibi dolgun hatlı kadınlar tekrar moda oldu. 1960'larda minyon ve ince figürler tekrar popüler hale geliyor. Sporcu figürleri ve sağlıklı yaşam trendleri öne çıkıyor. Günümüzde de bireysel, kendi olan, farklı olana güzel deniyor.
0: Evet, geldiğimiz nokta gerçekten çok güzel. Çünkü artık her neye güzel denirse o şekle birdenbire kozmetikle ya da estetikle bürünülebiliyor. O yüzden artık önemli olan şey biziz.
1: Evet.
0: Önemli olan şey kendimiz olmak.
1: Olmamız.
0: Bu bölümü, bu programı yapmamızın temel sebebi de bu.
1: Evet.
0: Bunun üzerine daha çok konuşacağız. Ama gelelim
1: sorulara. Erkeklerde bu kavram nasıl işliyor?
0: Erkeklerde de bu kavram işliyor. Şimdi böyle bu kadar belki ayrıntılı veremeyiz ama genel olarak erkeklerde de yine bu sefer kadınların erkek anlayışı değişiyor. Bazı zamanlarda şişman erkek iyi kabul ediliyor. Neden? Çünkü onun zengin olduğunu gösteriyor, yemek bulabilmiş. Bazı durumlarda kaslı olması daha iyi. Afrika'da bazı durumlarda daha ince, çünkü atletik olması lazım. Hani ne bileyim, hayvanların peşinden koşacak vesaire, avcı. O yüzden onlarda da mesela çok böyle hantal olmaması gerekiyor. Kas anlayışı bile farklı.
1: Evet.
0: Erkeklerde de genelde güçlü mü, sağlıklı mı ve beni ne bileyim doyurabilecek mi gibi bir herhalde kaygısı var kadınların. Buna göre seçiyorlar. Bunun haricinde de daha günümüze yaklaştıkça da aslında ilk başta deniyor ki erkek dediğin işte bakım yapmaz, erkek dediğin şunu yapmaz, bunu yapmaz falan gibi şeyler oluyor. Sonra bakıyorlar ki ya neden erkek öyle bir şey yapmasın? Ve bu sefer erkekler de artık daha bakımlı hale geliyor. Benim babamdan şu anki erkeklere kadar bayağı bambaşka bir öz bakım anlayışı var.
1: Evet.
0: Yani daha önceki nesil bakımsız da anlamında demiyorum. Ama erkeklerin bir şey kullanması eskiden çok ters geliyordu.
1: Evet.
0: Ama şimdi erkekler de manikür, pedikür yaptırabiliyor. Çünkü daha sağlıklı, hani ayaklarıyla alakalı olarak. İşte ya da erkekler de daha saçlarına bakım yapıyor, sakallarına bakım yapıyor. Artık erkeklerin de bilincinde olduğu bir duruma geldi. Ben hatırlıyorum tatile gittiğimizde güneş kremi, yani koruyucu süreceğiz. Babam sürmezdi. Erkek adam krem sürmez derdi. Yani ne alakası var halbuki? Aynı şey öz bakım için de normalde geçerli. Şimdi artık daha bakımlı, daha sonuçta hep kadınlar yaşlanmaya karşı şeyler kullanmıyor. Erkekler de artık bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı zamanda daha sağlıklı, mümkünse spor yapan ama öyle ne aşırı ince ne aşırı geniş, kendinin en iyisi olmaya çalışan erkekler artık oldu.
1: Evet.
0: Ve bu da gerçekten çok sağlıklı bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Başka sorumuz var mıdır?
1: Tabii ki. Güzellik anlayışı kültürden kültüre değişebilir mi?
0: Kültürden kültüre değişir ve çok tuhaf yönleri değişir. Bazı durumlarda mesela bizim ülkemizde vesaire sarı saç çok güzel kabul ediliyor. Bazı yerlerde de esmer olmak daha iyi. Çünkü şöyle diyorlar ki bu ne, saman gibi saçı. Çünkü zaten herkes sarışın. Bazı durumlarda köy gibi ya da böyle insan gücü gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde kadınların çok zayıf olması hiç hoş değil. Bu ne kadar çirkin deniyor. Sağlıksız. Neden? Çünkü tarlada gibi çalışacak.
1: Evet.
0: Yani nasıl öyle dal gibi birisi çalışsın tarlada? Şu görüş bile değişiyor. Uzun boylu kadın iyi ama bazen de deniyor ki hayır işte minyon olması daha güzel. Hı-hı. Bu ne böyle kapı gibi denebiliyor. Yani o kadar çok değişiyor ki.
1: Evet.
0: Japonya'da kadının ayaklarının küçük olması lazım.
1: Ay çok fena gerçekten.
0: Ve hatta geleneksel Japonya'da evet, böyle mengeneye sıkıştırıyorlar yani büyümesin diye ayak.
1: Evet.
0: Ve
1: İçinde
0: ayak şekli değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Yani ne kadar çirkin normalde ama o onlara güzel geliyor.
1: Evet.
0: Çok gerçekten ilginç.
1: Afrika'da da boyunlarına taktıkları halkalar var. Bir sebeple boyunlarına halka takılıyor ve uzun boyun herhalde olması açısından. Böyle
0: yani,
1: bir şey var.
0: Hani
1: mesela
0: boynu inceltmek, boynu uzatmak, ayağı küçültmek. Başka başka kültürlerde çok farklı şeyler güzel olarak algılanabiliyor.
1: Hı hı.
0: Bazı kültürlerde bronzlaşmak iyi. Japonlar ellerinde şemsiyeyle dolaşıyor.
1: Evet.
0: Onlarda beyaz kalmak
1: kalmayı
0: iyi.
1: Seviyorlar.
0: Kültüre göre değişiyor.
1: Evet.
0: Gerçekten yani kültürün ne yapmaya çalıştığıyla da alakalı, gelenekleriyle de alakalı hı hı. tabii ki de. Ve bizim kültürümüzde bile yöreden yöreye de değişiyor yani.
1: Evet. Yani çok şey değişiyor gerçekten.
0: Evet yani kısacası evet kültürden kültüre değişir. Evet kültürün güzel dediği ve hı-hı. kültürün hoş karşıladığı hı-hı. her zaman tabii ki de farklı.
1: Evet kesinlikle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet değiştirir.
1: Hı-hı.
0: Başka özellikler güzellik algısını değiştirir. Size bir hikaye anlatacağım.
1: Ama bir ara verelim.
0: Ama mi? Önce bir ara verelim. Hı-hı. Daha sonra güzel bir hikayeyle tekrar burada olacağız.
1: Evet.
0: Bu arada eğer sizin de sorularınız varsa
1: lütfen yazın baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonrasında tekrardan birlikteyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyolardasınız.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız. Bugün uzun uzun uzun güzellik anlayışının değişmesinden bahsettik.
1: Evet.
0: Tekrar özetlemeyeceğiz tabii ki. Ama sonuçta dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta şuydu. Kendiniz olmak, biricik olmak, özgün olmak artık önemli.
1: Evet.
0: Çünkü öbür türlü bize dayatılan o şekle girebiliyoruz. Artık kolaylıkla girebiliyoruz. Girdiğimiz zaman da herkes birbirinin aynısı olmuş oluyor. Dedik ki erkeklerde de güzellik anlayışı var. Artık günümüzde daha bakımlı olunması, daha hoş karşılanan bir şey.
1: Hı hı.
0: Ve daha öncesinde de dedik ki bütün bunlar aslında toplumun kadından, erkekten ne beklediğiyle. Güç mü bekliyor, zarafet mi bekliyor? Hızlı koşabilmesini mi bekliyor erkeklerin? Yoksa işte daha zengin olup da daha fazla yemek bulabilmiş ve şişman olması mı daha hoş?
1: Hı hı.
0: Bunlar hakkında konuştuk. Kültürden kültüre değiştiğini, işte Japonların beyaz kalmak istediğini ya da küçük ayakların onlar için daha hoş olduğunu,
1: hı hı,
0: bazen Afrika kültürlerinde uzun boyunun, ince boynun daha hoş olduğunu vesaire bunlardan, hı hı, bahsettik. Ve geldik başka bir soruya. En son Gamze'nin sorusu şuydu.
1: Hı hı. Başka özellikler güzellik algısını değiştirebilir mi?
0: Evet, şimdi size Benedict Cumberbatch'in öyküsünü anlatacağım. Benedict Cumberbatch biliyorsunuz çok ünlü bir oyuncu. Artık herhalde söylemeye gerek yok. Marka adı söylemek istemiyorum ama Sherlock Holmes'tan biliyorsunuzdur hiç değilse. Bir de süper kahraman filmlerinde oynuyor. Ayrıca da zaten şu anda tiyatro yapıyor. En son Hamlet oynamıştı. Frankenstein oynamıştı. Başka şu anda ne oynuyor bilmiyorum. Ama çok iyi bir oyuncu kendisi, İngiliz asıllı. Ve bu kadar iyi bir oyuncuyken yine tiyatro yaparken artık daha dünyaya açılmak istiyor ve bir kast direktörüne gidiyor, kast ajansına. Diyorlar ki, hadi gel hemen seninle bir çekim yapalım mı diyorlar. Hayır, sen bu işi bırak, tiyatrodan öteye gidemezsin çünkü çirkinsin diyorlar.
1: Oh.
0: Benedict Cumberbatch'e.
1: Hı hı.
0: Bunu neden anlatıyorum? Aradan yıllar geçiyor, 10 yıl mı 15 yıl mı tam bilmiyorum ama Benedict Cumberbatch bir dergide en yakışıklı erkekler arasında ya da çekici birinci seçiliyor. Daha sonrasında.
1: Hı hı.
0: Neden?
1: Hı hı.
0: Çünkü başarı güzellik algısını değiştirir. Bir güzellik algısı vardır. Birisi çıkar, çok başarılı olur ve artık o güzellik standardını belirlemeye başlar.
1: Hı.
0: Hani Benedict Cumberbatch'e denen alnın çok geniş, senden sinema oyuncusu olmaz.
1: Hı hı. Çok ilginç.
0: Ha, ama oldu.
1: Oldu.
0: Şimdi ne oldu?
1: Çok iyi bir şekilde.
0: Bu sefer demek ki geniş alanlar da sinema ekranında güzel görünürmüşe gelip,
1: hı hı,
0: o kendisi güzellik anlayışına uyup değişmeye çalışacağına güzellik kriterlerini kendisi belirledi. İşte bu da öz saygıyla, öz değerle alakalı bir şey.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hep derler başarılı olunca hani paran olunca güzelleşirsin, bu şeyden değil, kendine bakarsın da güzelleşirsin değil. Başarı, özellikle başarı para değil. Başarı güzellik algısını değiştirir. Başarılı bir kişinin rol model olduğunu, dolayısıyla güzel olduğunu düşünmeye başlarız.
1: Hı hı.
0: Öyle lanse ettirildiğinde öyle olur. Birisi daha başarılı oldukça ya da daha iyilik yaptıkça sizin için önemli olan şey neyse gözünüze daha güzel görünür. Ha bir de sevgi tabii değiştirir. Sevgi her şeyi gözümüze daha güzel gösteriyor.
1: Evet.
0: O da ayrı bir mesele. Başka sorumuz var mı?
1: Var. Hı-hı. Peki güzellik algısını neden yönetmek istiyorlar?
0: Para için. Çünkü şu renk bir kıyafet güzel ya da şu ürünü sürerseniz güzeldir derlerse bunu satabilirler. O yüzden de sürekli olarak bunu değiştiriyorlar. Bu aynı şey moda için de geçerli. Ama güzellik konusunda da kozmetiği güzellik oluşturabilen bir şey olarak kullanıyorlar. Ve bunun arkasında koca bir sektör yatıyor.
1: Hı hı, kesinlikle.
0: Yani dedikleri şeye göre sporu destekliyorlarsa spor konusunda ürünler satıyorlar. Ya da işte kozmetik destekliyorlarsa kozmetik konusunda ürünler satıyorlar. Şimdi daha doğala dönmeye çalıştıkları için doğal kozmetik satıyorlar. Yani,
1: hı hı,
0: bu tamamen ekonomik sebepleri olan bir şey.
1: Evet.
0: Bu yüzden de yönlendirmeye çalışıyorlar.
1: Peki güzellik anlayışı moda, medya ve popüler kültür tarafından manipüle edilebilir mi?
0: Evet, edilir.
1: Hı-hı.
0: Çok güzel sorular. Gerçekten sorular için de çok teşekkür ediyoruz. Moda ve güzellik anlayışı evet manipüle edilebilir. Yani şöyle, bir şey size sürekli olarak bu güzel olarak verilirse, mesela hani maruz kalmak bir şeyi kabul edilebilir kılar. Bunun da bilimsel çalışmaları vardır. Örnek olarak şarkılarda da sürekli o şarkı çaldığı zaman artık o şarkı güzel güzel değil, sorgulanmaz, gerçekten başarılı olup olmadığı, yeterince maruz bırakıldığında ben bu şarkıyı seviyorum, bu güzel dersiniz. Çünkü artık alışılmış olan odur. Aynı şey mesela şunun için de geçerli. Kendimizi aynada gördüğümüz için ayna görüntümüz bize daha güzel gelir. Normalde kameradan gördüğümüzde sanki daha çirkin çıkmışız gibi görürüz. Oradaki olay hani ayna dümdüz olduğumuzu yansıtıyor. Ters çevirmez bu arada ayna. O da ayrı bir yanılgı. Neyse. Ayna olduğumuz gibi gösteriyor ama şey bize karşıdan bakıyor kamera. Dolayısıyla biz aynada gördüğümüz ters çevrilmemiş halimizin daha güzel olduğunu sürekli algılıyoruz. Çünkü sürekli kendimizi öyle görüyoruz. Halbuki sürekli elimizde kamerayla dolaşsaydık farklı şekilde algılayacaktık. O yüzden kameradan baktığımız halimiz, kendimizi kaydedip, karşıdan kaydedip eğer bakarsak bize daha çirkin geliyor. Alışılmış olan daha güzel gelir her zaman. O yüzden de sosyal medyayı kullanarak bu kıyafet güzel ya da bu tür saç güzel ya da bu tür cilt güzel ya da ne bileyim bu tür kaş güzel. Erkeklerde de bu kravat daha iyi, işte bu daha ciddi. Böyle yaparsanız iş adamı olursunuz. Saçlarınız böyle olursa daha yakışıklı görünürsünüz. Böyle olursanız daha prestijli duruyor gibi şeyler. Tabii ki de yapılabilir. Her şeyin reklamı yapıldığı gibi insan tipinin, yüzünün de artık reklamı yapılıyor ve manipüle edilebilir. Evet. Eskiden mesela 80'lerde çok güzel dediğiniz saçı şimdi yapsanız insanlar size deli der yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Haksız mıyım?
1: Öyle.
0: Var mıdır başka sorumuz?
1: Yok. Bugün tamam. Bütün sorularımızı tamamladık.
0: Bütün bu bölümü yapmamızın sebebine geleyim şimdi. Daha önce de dediğim gibi günümüzdeki anlayış herkesin biricik olmasıyla alakalı.
1: Evet.
0: O yüzden değerli dinleyicim, kendiniz olarak güzelsiniz. Gerçekten manipüle edildiğinizin farkında olun.
1: Kesinlikle.
0: Ve bunların sizin, ben demiyorum ki krem kullanmayalım, hayır hepsi çok kötü, öyle bir şey yok. Ama kendinize gereken kadarını, gerekeni alınız lütfen ve kendinizi tek tip olan ana akım şekle sokmanıza hiç gerek yok. Çünkü değerli dinleyicim, sen olduğun gibi güzelsin.
1: Evet.
0: Erkekler için de söylüyorum bunu. Sen olduğun gibi yakışıklısın. Herhangi bir başka birilerinin fikrine ihtiyacımız yok. Öz bakım her zaman çok önemli. Bakım ayrı bir şey. Kendini başka bir şekle sokmaya çalışmak ayrı bir şey. Ve size diyorlar mı, hani diyorlarsa eğer Benedict Cumberbatch'e dedikleri gibi zamanında sen bunu yapamazsın, bunun için yeteri kadar fiziksel olarak yeterli değilsin. Hayır, biz tabii ki kendimizi geliştireceğiz, kendimizin en iyi haline geleceğiz, kendimize bakım yapacağız. Ama öte yandan kendimizi tamamen değiştirmek noktasına geldiği zaman olay, orada bir duracağız. Çünkü biriciyiz. Her birimiz tekiz, bir taneyiz. Ve bu çağımızda ve bundan sonraki çağda da en değerli olacak şey kendimiz olmak, kendi düşüncelerimiz, kendi yüzümüz, başkasının dayattığı kaş, alın falan filan değil. Hem erkekler hem kadınlar için kendi sesimiz, kendi duruşumuz ve kendimiz olabildiğimiz bir ömür diliyorum.
1: Evet.
0: Geldik öyle bugünkü bölümümüzün sonuna.
1: Evet, yorumlarınız, sorularınız varsa bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Gerçekten kendimiz olduğumuz bir hayat olsun hepimiz için. Kendimizi sevdiğimiz, her zaman kendimizle barışık olduğumuz bir yaşam olsun.
0: Öyle olsun.
1: Evet.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde başka bir dünyada yine Nisan ve
1: Gamze
0: ile görüşmek
1: üzere.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Matta 1. Bölüm İsa Mesih'in Soyu.
1: İbrahimoğlu, Davutoğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babasıydı. Yakup, Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda, Tamar'dan doğan Peres ile Zerah'ın babasıydı. Peres, Hesron'un babasıydı. Hesron, Ram'ın babasıydı. Ram, Amminadav'ın babasıydı. Amminadav, Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boaz'ın babasıydı. Boaz, Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet, İşay'ın babasıydı. İşay, Kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Aviya'nın babasıydı. Aviya, Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat, Yoram'ın babasıydı. Yoram, Uzziya'nın babasıydı. Uzziya, Yotam'ın babasıydı. Yotam, Ahaz'ın babasıydı. Ahaz, Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya, Manasşe'nin babasıydı. Manasşe, Amon'un babasıydı. Amon, Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel'in babasıydı. Şealtiel, Zerubbabil'in babasıydı. Zerubbabil, Avihud'un babasıydı. Avihud, Elyakim'in babasıydı. Elyakim, Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babasıydı. Elazar, Mattan'ın babasıydı. Mattan, Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır.
0: İsa Mesih'in doğumu.
1: İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği

0: rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel, Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.
1: İkinci bölüm. Yıldız bilimcilerin ziyareti.
0: İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Bütün başkâhinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştı. Ey sen Yahuda'daki Betlehem! Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdecek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Herodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım diyerek onları Betlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte Herodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca ülkelerine başka yoldan döndüler.
1: Mısır'a kaçış.
0: Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbim bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes öldürmek için çocuğu aratacak. Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdı. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Betlehem ve bütün yöresinde bulunan 2 ve 2 yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Rama'da bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık.
1: Nasıra'ya dönüş.
0: Herodes öldükten sonra Rabbim bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek kalk dedi. Çocukla annesini al, İsrail'e dön. Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denecektir sözü yerine gelsin diyor.
1: Üçüncü bölüm. Yahya'nın çağrısı.
0: O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran, Rabbin yolunu hazırlayın, geçiciyi patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalem, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyor. Ne var ki birçok ferisiyle Sadukinin vaftiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yiyecek. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.
1: İsa vaftiz oluyor.
0: Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celil eden Şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir. O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum dedi.
1: 4. bölüm. İsa deneniyor.
0: Bundan sonra İsa İblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar diye yazılmıştır. Sonra İblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştı. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa İblis'e şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştı. Bunun üzerine İblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler.
1: İsa müjdeyi duyurmaya başlıyor.
0: İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasıra'dan ayrılarak Zevulun ve Naftali yöresinde Celile Gölü kıyısında bulunan Kefarnahum'a yerleşti. Bu, Peygamber Yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, Şeria Irmağı'nın ötesinde deniz yolunda ulusların yaşadığı Celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı.
1: İsa ilk öğrencilerini seçiyor.
0: İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
1: İsa hastaları iyileştiriyor.
0: İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. buralardaki avralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalem, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.
1: 5. Bölüm Gerçek Mutluluk.
0: İsa kalabalıkları görünce dağa çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

And so the Lord bless you.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Sonsuz bir hayat.
3: Gerçeği tanıt.
4: Radio Light.
2: 103.6.
4: 103.6 FM.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elenenizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır. Take my life.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: 103.6 FM
1: 103.6
0: Radio Light.
2: Let's stand together, shall we?

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.